0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Din kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com

0: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık, edebiyat,
1: müzik,

0: İlk,
1: bilim,
0: siyaset,
1: felsefe,
0: sinema
1: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
0: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
1: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Pendik Protestan Kilisesi pastörü Göksel Moroğlu. Hoş geldin Göksel.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hristiyanlığın Etkileri programında Hristiyanlığın dünya mirasına nasıl katkıda bulunduğunu, bilime, sanata, kültüre, müziğe ve çeşitli diğer alanlara nasıl katkıda bulunduğunu ele almaya çalışıyoruz. Ve bugünkü konumuz eğitim olacak. Eğitim konusunda Hristiyanlığın ne gibi etkileri oldu, onu ele almaya çalışacağız. Ancak henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebileceğinizi hatırlatalım. Aynı zamanda soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Evet, öncelikle belki eğitimin tarihine bakmamız gerekiyor. Sonrasında aslında Göksel'e vermek istiyorum mikrofonu, ama eğitimin tarihine bakacak olursak Sümerlerden bunun geldiğini görüyoruz. Sümerler aslında şüphesiz M.Ö. 3200 yılında tüm insan toplulukları içinde yazıyı ilk geliştiren toplum olarak kurumsal ve sistemli eğitim geleneğini ilk oluşturan uluslar ve öyle ki onların oluşturdukları kurumsal yapılar ve süreçler sonradan ortaya çıkan uygarlıklar tarafından da miras alınıyor. İlk kez yazıyı geliştirmenin yanında takvim, ölçüm, matematik, geometri, edebiyat gibi dallarda da ilk olarak tarihte yerlerini alırlarken bu entelektüel bilgi ve becerileri sistemli eğitim kurumlarıyla nesilden nesile taşıyorlar Sümerliler. Sümerlerin dışında da Yahudiler de aslında eğitim tarihinde anlamlı farklar yarattıklarını görüyoruz. Öyle ki kutsal kitapları olan Tevrat'ta geçen öğrenmek, öğretmek ve eğitmek gibi eğitim bilimlerince incelenen o fenomenlerin isimleri eğitimin, kültürün bir parçası olmasında kaydettiği gelişmeyi de bizlere gösteriyor. Bununla birlikte Eski Ahit'te bulunan Ezra kitabının yazıcısı olan aslında Ezra peygamber, tarihin ilk halka açık kurumsal okullarından birisini Kudüs'te açtığı bilinmekte. Rabbani görüşle alakalı bir aslında eğitim sistemi yarattığı bilinmekte. Peki Göksel, şunu sormak istiyorum ama öncesinde belki şuna değinebiliriz. Hristiyanlığın eğitime nasıl katkısı oldu, ne gibi katkısı oldu, buna değinmek istiyorum ama öncesinde eğitimin temeldeki amacı nedir? Belki bunu söyleyip ondan sonra geçebiliriz.
2: Evet Aydın, yani eğitim deyince hep aklımıza okulda aldığımız eğitim geliyor. İşte lise, üniversite eğitimleri geliyor ama eğitimin bir de disiplin ve terbiye kısmı var. Başlangıçta bundan bahsetmek isterim çünkü Hristiyan inanışında bunun yeri çok önemlidir. Genelde çok sevilen kelimeler değildir disiplin kelimesi veya terbiye kelimesi, evet. Ama şunu görüyoruz, İbraniler 12:11'de diyor ki terbiye edilmek başlangıçta hiç tatlı gelmez, acı gelir. Ne var ki böyle eğitilenler için bu sonradan esenlik veren doğruluğu üretir. Yani bir tarafta okul, akademik eğitim varken diğer tarafta anne babalarımızdan aldığımız eğitim var ki bu ayette de aslında bahsedilen budur. Çünkü diyor ki özünde, nasıl ki bizim dünyasal babalarımız bizleri terbiye ediyorlarsa işte göklerdeki babamız da, Rabbimiz de bizi aynı şekilde terbiye etmek istiyor. O yüzden bunun da altını çizmek istedim.
1: Peki bu noktada şunu sormak istiyorum Göksel, aslında Hristiyanlığın temelde eğitim ile olan ilişkisi nedir? Ne söyleyebiliriz bu konuda?
2: Şöyle, yani kilisenin başlangıcından itibaren aslında zihinsel faaliyetlere olumlu bir yaklaşım her zaman olmuştu. Bunu güzel ifade eden sözlerden bir tanesi de Aziz Ansen tarafından söylenen söz. O da anlayış arayan inanç sözü. Ama ondan da önce Hristiyanlar insanların akılla donatıldığını ve bu nedenle de inanç deneyimlerini entelektüel olarak ifade etme, inancın içeriğini kavramlara çevirme ve Tanrı, insanlık ve yaratılış arasındaki ilişkinin sistemli bir anlayışını formüle etme arzusuna her zaman sahiplerdi. Şöyle ki İsa Mesih'in ifade edildiği sözlerden bir tanesi logos. Logos söz ve akıl anlamına geliyor.
3: Evet.
2: Ve teologlar da tarih boyunca bu söze yoğunlaştılar. Tanrı sözüne yoğunlaştılar. Ve yapılan her şey Tanrı'nın görkemi içindir. O yüzden eğitimde de en iyisinin ne olduğunu araştırma yoluna gittiler. Bir taraftan da sözün insan olup aramızda yaşaması, yani bu logosun aramızda yaşamasından bahsetmek istiyorum. Çünkü Tanrı yaratılışta ışık olsun diyor ve sözüyle, aracılığıyla evreni yaratıyor. Ve bize kutsal kitap bu sözün esasında İsa Mesih olduğunu söylüyor. Dolayısıyla İsa Mesih'in Tanrı'nın yaratılışındaki varlığı ve etkinliği bütün teologlara Tanrı'nın sözünü araştırmak için de oldukça temel bir neden oluyor.
3: Hı hı. Öyle ki aslında kutsal kitapta da Mesih'ten bahsederken aslında onun Tanrı'nın bilgeliği olduğundan ve her şeyin onun aracılığıyla var olduğundan da bahsediyor. Demek ki temelde sen de bahsettin zaten, o logos ifadesinde olduğu gibi Mesih aslında Tanrı'nın bilgesel bir, ya da nasıl ifade etmem gerekiyor, aslında o büyük bilgeliğini de kapsayan niteliğini de içinde barındırıyor. Ve orada da Mesih'i görebiliyoruz aslında, hayatın birçok alanında olduğu gibi orada da Mesih'i görebiliyoruz. Peki Göksel, Hristiyanlığın eğitime nasıl bir katkısı olmuştur? Direkt buna nasıl giriş yapabiliriz bu konuda?
2: Yani şöyle, biraz da bu katkı konusundan bahsederken şunu da söylemek lazım. Mesela Yasanın tekrar 4:9'da diyor ki ayette, ancak gördüklerinizi unutmamaya, yaşamınız boyunca aklınızdan çıkarmamaya dikkat edin ve uyanık olun. Bunları çocuklarınıza, torunlarınıza anlatın. Bu konu hem eğitimi hem de öğretimi kapsıyor. Hatta daha birçok yerde de şunu görüyoruz. Tanrı diyor ki, size sorduklarında neden böyle yapıyorsunuz diye. Onlara başınızdan geçenleri anlatın, hatırlatın ve onları eğitin. Katkı konusunda ise en bildiğimiz örneklerden bir tanesinin manastırlar olduğunu görüyoruz. Bugün birçok bildiğimiz çok yüksek nitelikli üniversite kurumunun temelinde manastırlar var. Manastırlardan kısaca bahsetmek gerekirse, onlar daha çok şehrin uzak yerlerine konumlanan ve Tanrı'nın sözüne yoğunlaşmak isteyen kişilerin bir arada yaşadığı ama gece gündüz bir arada yaşadığı, hani aynı yerde uyuyorlar, aynı yerde kutsal kitap çalışıyorlar, aynı yerde tarım faaliyetleri yapıyorlar ve bir arada oldukları yerler. Bunun da temel sebebi bu kişilerin biraz dünyadan uzaklaşıp Tanrı sözüne yoğunlaşmak istemeleri ve günümüze bu yerler hastane olarak veya üniversite olarak geliyor.
3: Evet Göksel, manastırlardan bahsettin aslında. Hristiyanlık tarihinde de eğitimin ve bilimin yerine ben biraz daha tarihsel olarak gireceğim ama manastırlardan konu açılmışken şunu sormak istiyorum aslında konuyu kaçırmadan. Bu insanlar neden bu okulları kurdular? Neden bu sistemleri yarattılar? Onları iten aslında güç neydi? Motivasyonları neydi?
2: Evet, Aydın, temel amaçları Tanrı'yı daha derinden anlamaya çalışmak. Çünkü Tanrı kendisini vahiy yoluyla bizlere anlatıyor. Kutsal kitap aracılığıyla da bizi Tanrı'yı tanıyabiliyoruz. Ama onu daha fazla derinden tanımak, ona daha yaklaşabilmek, onun hayatlarımızdaki istemini, arzusunu anlamaya çalışmak, bu evreni anlamaya çalışmak. Çünkü eğer Tanrı her şeyi yarattıysa, biz bilim aracılığıyla da Tanrı'yı yüceltebiliriz. Onun yarattıklarının içeriğini anlayarak, bunun özünü anlayarak Tanrı'ya bunu daha da fazla yaklaşmak için bunun adına bir araç olarak kullanabiliriz. Çünkü bilim bir anlamda bu Tanrı'nın yarattığı harika düzeni, onun yaratılışa gizlediği bir takım nitelikleri keşfetmektir özünde. O yüzden bu insanların asıl motivasyon kaynağı Tanrı'yı kendi yarattıkları aracılığıyla ve kendi sözü aracılığıyla daha yakından tanımaya çalışmak.
3: Evet, aslında bir ayet geldi aklıma, şu an tam referansını hatırlayamadım ama belki sen yardımcı olursun Göksel. Aslında eski ayette var olan bir ayettir. Aynı şekilde İsa Mesih de alıntı yapıyor bunu. Tanrı Rabbi bütün aklınla, bütün yüreğinle ve bütün gücünle seveceksin diyor. Ve aslında senin de bahsettiğin gibi o akıl fonksiyonunu da aslında içinde barındıran bir unsur. Belki genelde insanların inanç kavramına olan yaklaşımı sanki şey gibi olabiliyor. Akıl sanki ortadan kalkmış gibi bir bakış açısıyla yaklaşabiliyorlar ama tam tersi burada İsa'nın bize sunduğu formülde ve eski ayette de bu bize aktarılan formülde aklın da içinde bulunduğunu görebiliyoruz ve İsa Mesih'in aslında söz kavramının temsil eden o Grekçe sözün logos olduğunu, logosun aynı zamanda söz ve aynı zamanda akıl anlamına da geldiğini de tekrardan hatırlıyoruz bu durumda. Demek ki Tanrı'yı aklımızla da aslında bulabiliriz, sevebiliriz ve bu akıllı da içerisinde bulunduran bir durum, bunu hatırlıyor olabiliriz. Ve kutsal kitapta da şunu görüyoruz aslında, Tanrı'ya inanmamız için, Tanrı'yı bulmamız için tabii ki öncesinde onu tanımamız gerekiyor, onu bilmemiz gerekiyor. Bugün de eğitimi konu alıyoruz tabii ki, aslında bilmekle alakalı da bir durum bir noktada. Ve onu bilmemiz gerekiyor. Romalılar'da, İncil'de Romalılar bölümünde diyor ki 10. bölüm 13. ayetten itibaren okuyorum. Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak ama iman etmedikleri kişiyi nasıl çağıracaklar? Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Tanrı sözünü yayan olmazsa nasıl duyacaklar? Ve sözü yaymaya gönderilmezlerse sözü nasıl yayacaklar diyor. Demek ki aslında iman edebilmemiz için de öncesinde yine Tanrı'yı bir şekilde bilmemiz, tanımamız gerekiyor. Ve bunun Mesih İsa'da yattığını hatırlıyoruz. Öyle ki aslında bizi Tanrı'dan uzaklaştıran o günahtan bizi aklayan Mesih İsa'dır ve ona olan imanımızdır yalnızca, bunu biliyoruz. Ama genel temelde bunun Tanrı'yı bilmekle alakalı olan noktada öncesinde Tanrı'ya iman edebilmemiz için Tanrı'yı tanımamız gerektiği noktasını görüyoruz. Ve eğitim kavramının da aslında gerçeği aramakla alakalı bir yandan da olduğunu hatırlıyoruz Göksel. Ve İsa da aslında gerçekten birçok noktada bahsediyor. Ve ben sana bunu sormak istiyorum aslında. Hristiyanlığın temelindeki bu noktada, yani Hristiyanlıkta da bir gerçek arayışı var mıdır? Varsa bu gerçek nedir?
2: Evet, yani bu oldukça önemli bir soru. Şöyle ki İsa'nın sözleri arasında en bilinen ve en etkililerden bir tanesi şu: gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. O zaman bu bizi nasıl özgür kılacak, neden özgür kılacak ve gerçek nedir soruları tarih boyunca çok birçok kişi tarafından araştırıldı. Ama gene kutsal kitap ile ilgili veya Tanrı ile ilgili olan her soruda gene cevabı kutsal kitaptaki başka bir ayette aramak en sağlıklısıdır diye düşünüyorum. Orada 1. Yuhanna mektubundan 2 tane ayetle gerçeğin ne olduğu ile ilgili kutsal kitabın verdiği cevaba bakalım istiyorum. Mesela 1. Yuhanna 2. bölüm 4'te şöyle söylüyor: "Onu tanıyorum deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır. Kendisinde gerçek yoktur." diyor. Yani bir anlamda bir insanda gerçeğin olabilmesi için Tanrı'yı tanıması ve onun buyruklarını yerine getirmesi gerektiğinden bahsediyor. Bir diğer ayette ise gene Yuhanna'nın mektubunda 1. bölüm 2'de 2. Yuhanna'da diyor ki: "Çünkü gerçek içimizde yaşıyor ve sonsuza dek bizimle olacak." Ve diğer farklı ayetlerde de görüyoruz ki Paulus bir yerde şöyle söylüyor: "Artık ben yaşamıyorum, ben öldüm ama İsa benim içimde yaşıyor." Demek ki o zaman burada gerçek olan, içimizde yaşayan şey tam anlamıyla İsa Mesih'in kendisidir. O zaman bizi özgür kılacak olan şey İsa Mesih'i tanımaktır. Peki bizi neden özgür kılacak? Bizi günahtan özgür kılacak, bizi ölümden özgür kılacak, bizi mahvolmaktan özgür kılacak. Eğer İsa Mesih'e hayatınızı verirseniz, eğer onun çarmıhta akan kanına iman ederseniz ve kurtuluşunuzu İsa'nın adına bağlarsanız, işte o zaman İsa Mesih sizi günahın esaretinden, ölümün esaretinden ve mahvolmanın esaretinden kurtaracaktır. O zaman gerçek İsa Mesih'tir ve tarih boyunca da bütün teologlar bu gerçek üzerine yoğunlaşmaya ve İsa Mesih'in kimliğini anlamaya çalıştılar.
3: Evet, İlginç bir nokta çünkü genelde farklı inançlara baktığımız zaman onlar bize belki bir noktayı işaret ediyorlar. Belki bir tekniği, belki bir yolu işaret ediyorlar ama burada İsa'nın doğrudan kendisinden bahsettiğini görüyoruz. Yani yol benim, gerçek benim, yaşam benim ve gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak gibi. Aslında Tanrı ile olan ilişkinin tüm niteliklerinin Mesih İsa'da yattığını anımsıyoruz, görüyoruz bu noktada. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra devam edeceğiz. Kısa bir ara.

0: Gerçeğin sesi.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.

0: ikisi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına devam ediyoruz. Kısa bir ara vermiştik. Kısa bir aranın ardından ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ile tekrar karşınızdayız ve Hristiyanlığın Etkileri programında eğitim konusunu ele almaya devam ediyoruz. Henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi tekrardan hatırlatalım. Aynı şekilde soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Biraz tarihçesine girmek istiyorum aslında Hristiyanlığın. Nasıl etkileri oldu eğitim konusuna? Bunun tarihçesine girmek istiyorum. Orta Çağ bakmak istiyorum. Ondan sonra diğer noktalara da değinmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Orta Çağ düşüncesinde aslında Hristiyan inancının bilimsel, evrensel bilgi statüsüne yükseltilmesi baskın olduğunu görüyoruz orada ve tanrı bilimi, teoloji dediğimiz aslında o şey aslında tabii ki o da bir bilimdir. Teolojide tanrı bilimi olarak adlandırılıyor ve bilimlerin kraliçesi olarak adlandırılıyor ve farklı disiplinlerin öğretmeni, kaynağı haline geldiğini görüyoruz teolojinin. Geleneksel olarak gramer, retorik ve diyalektik gibi ve bununla beraber müzik, aritmetik, geometri ve astronomi gibi sınıflandırmaların aslında teolojiye göre düzenlendiğini ve eğitim sisteminin bir parçası haline geldiğini görüyoruz. Ve bütün bu yapıların tanrı biliminin hizmetkarları, teolojinin hizmetkarları olarak entegre edildiğini görüyoruz. Ve bu eğitim sistemi 13. yüzyılda kurulan üniversitelerin yapısının da bir parçası haline geliyor. Aslında Harvard gibi, Yale gibi ve Avrupa'daki diğer birçok üniversite gibi yapıların, ciddi kurumların, büyük eğitim kurumlarının, tarihsel kurumların hepsinin başlangıçta Hristiyanlar tarafından başlatıldığını görüyoruz. Zaten Harvard aslında John Harvard ismindeki bir pastörden geliyor. Onun başlattığı bir eğitim kurumu. Bunun gibi diğer eğitim kurumları da aslında hep belki manastır sistemiyle başlayıp sonradan üniversite sistemine devşirilerek bir temel atıldığını görüyoruz. Peki Göksel, sana şunu sormak istiyorum aslında. Orta Çağ'dan ben biraz bahsettim ama reform sürecinin Hristiyanlıkla alakalı eğitime bir katkısı oldu mu? Olmadı mı? Ne diyebiliriz buna?
1: Evet Aydın, yani reform dönemine baktığımızda reformcuların temel endişesi, temel önceliği bütün insanların kutsal kitabı okuyabilmesi. Hmm. Çünkü reforma insanları hazırlayan durum, insanların kutsal kitabı tam olarak okuyamaması ve sadece din adamlarının anlattıkları üzerinden öğrenmesi. Bu sayede de bir anlamda kutsal kitap dışı bir takım öğretişlerin de kilisenin içerisine girmesiydi. Bunu engellemenin en iyi yolu kutsal kitabı halkın kendisinin okuyabilmesi ve bu sayede duyduklarını kutsal kitap süzgecinden geçirebilme noktasında bunu becerebilmeleriydi. Şimdi bunu, insanların kutsal kitabı okuyabilmesinin de temel sebebi takdir edersin ki insanların okuma ve yazmayı öğrenmeleridir. Dolayısıyla Luther hep şunu savunuyor. Diyor ki gençlerimiz okula gitmeli, herkes okuma yazma öğrenmeli ve eğitimli olmalı. Ve hatta diyor ki bunun için devlet halkı zorlamalı ve çocuklarını okula göndermeleri için ailelere baskı yapmalı. Çünkü her zaman için vaizler, hukukçular, işte papazlar, yazarlar, doktorlar, öğretmenler olabilmesi için bu insanların bu meslek kollarında eğitilmeleri gerekiyor. Evet. Çünkü bu meslekler olmazsa olmaz mesleklerdir ve bu eğitim vurgusu bir anlamda günümüzde de çok fazla örneklerini gördüğümüz şekilde 17. ve 18. yüzyıllardan itibaren Kuzey Amerika başta olmak üzere birçok kolejin kurulması yoluyla da ortaya çıkıyor. Hem Protestanlar hem de Katolikler bugün de hala günümüzde var olan birçok koleji, eğitim kurumunu kuruyorlar.
0: Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Nasıl oldu da eğitim ve teoloji arasında ya da bilim ve teoloji arasında bir çatışma ortaya çıktı ya da insanlarda böyle bir algı oluştu? Yani kilise orta çağda ve tarihte bize anlatılana baktığımız zaman bir dönem sanki tamamen böyle eğitimin, bilimin karşısında işte yozlaşmış bir kurum gibi lanse ediliyor, çiziliyor. Bu algı nasıl oluştu Göksel? Belki ondan bahsedebiliriz.
1: Yani aslında bu konu oldukça ilginç. Çünkü aydınlanma dönemi olarak bildiğimiz dönemde bu dönemle birlikte sanki Hristiyanlık ve eğitim, senin de bahsettiğin gibi, karşı karşıyalar ve birbirleriyle çatışma halindeler gibi gösteriliyor. Ama esasında bugünkü anlamda bildiğimiz Batı medeniyetinin gelişimine katkısı olan bu eğitim konusuna bir numaralı destek genelde baktığımızda kutsal kitap temelinden, Hristiyanlık geçmişinden geldiğini görüyoruz. Ama aydınlanma dönemi ve ondan sonraki dönemde sanki bu ikisi arasında bir çatışma varmış gibi gösteriliyor. Ama bu gerçek anlamda doğru değil. Yani mesela Galileo'dan bahsetmiştik herhalde, evet, bir başka programda.
0: Önceki bölümler.
1: Evet, yani onun mesela bilimsel araştırmalarının prensipleri esasında onun Hristiyan kimliğinin ve kutsal kitap aracılığıyla başlattığı gerçeklik anlayışının bir sonucuydu.
0: Evet.
1: Çünkü Tanrı'yı yaratıcı ve beden almış bir kurtarıcı olarak gören kutsal kitap inancı, yaratılmış dünyanın iyiliğini, gerçekliğini, bağımlılığı konularında açık bir beyan içeriyor. Öyle değil mi? Yani evet, bilimsel çalışmanın temelini oluşturan varsayımlar, eğitim ve bilimle ilgili eğilimler ve Hristiyanlık tarihinde her zaman bunların baskın olduğunu görüyoruz. Ancak buna zıt bir tutumun da bazı dönemlerde ortaya çıktığını da söylemek gerek.
0: Tabii ki ya, insanlar böyle bir tutum sergilemiş olabilirler. Hristiyanlar böyle bir tutuma sergiledikleri bir dönem olmuş olabilir ama inancın temelinde böyle bir şey olmadığını görüyoruz ve eğitim ve Hristiyanlık kavramları birbirlerine karşı olan kavramlar değil, tam tersi. Aslında Hristiyanlık bunu destekliyor ve özellikle Hristiyanlık öncesi dönemde de mesela Yahudilerin o özellikle kutsal kitabı ezberleme ve diğer nesillere aktarma geleneğinin Hristiyanlıkta da devam ettiğini görüyoruz. Haliyle o öğrenme ve eğitim kavramları aslında birbirinden uzak kavramlar değil, Hristiyanlıktan uzak kavramlar değil. Mesela olumlu örneklere bakacak olursak Alman astronom Johann Kepler var. Bilimde Tanrı'yı kutlamaktan bahsediyor aslında. Bilimin amacının Tanrı'yı kutlamak olduğundan, onun yüceliklerini fark etmek, yüceliklerini keşfetmek ve bu keşfin bir kutlama olduğundan, yani Tanrı'yı tekrar yücelttiğinden bahsediyor. 20. yüzyılda da Papa John Paul, 2. Papa John Paul aslında modern bilimin bulguları ile yaratılışa dair kutsal kitap hesapları arasında bir çelişki görmediğini aktarıyor. Ve Galileo olayının aslında kınanmasını bir hata olarak nitelendiriyor Orta Çağ'daki dönemde ve bilimsel gerçeği arama konusunda insanları, Hristiyanları teşvik ediyor kendisi. Tarihsel süreçlerde Hristiyanlığın eğitimi olan katkılarına baktığımızda aslında 11. yüzyılda, daha doğrusu 8. ve 9. yüzyıllarda katedral okulları var ve bunların temelde aslında o dönemde yetişecek olan papazlara temel eğitimi sağlamak amacıyla kurulduğunu görüyoruz. Ve 11. yüzyılda bu okullar aslında yüksek öğrenim merkezleri olarak ortaya çıkıyorlar. Bir noktada aslında üniversitelerin temellerini attıklarını görüyoruz. Bu elbette Batı medeniyetine büyük katkıda bulunuyor. Aynı şekilde okul sistemi 18. yüzyılda Hristiyan köklerinden ayrılmaya başlıyor ve giderek daha fazla devlet kontrolü altına girmeye başlasa da bu yüzyıla kadar temelinde aslında bir şekilde kilisenin başlattığı eğitim düzeni ve sistemleri olduğunu ve kilisenin bir noktada aslında kontrolü altında da olduğunu görebiliyoruz. Üniversitelerin temelinin, üniversitelerin kökenlerinin 12. yüzyıla kadar izin gidebileceğini görüyoruz. Aynı şekilde 13. yüzyılda Orta Çağ Üniversitesi'nin olgun formuna ulaştığını görüyoruz. Ve temelde bunların hepsinin Göksel'in de bahsettiği gibi işte o manastır sisteminden, katedral okullarının sisteminden ayrılıp doğup gelişip ilerlediğini görüyoruz. Temelinde yine hep aslında Tanrı'yı arama arzusundan oluşan o kurulan o olguların ve kurumların dönüşümü olduğunu görüyoruz üniversite konusunda da. Peki günümüzde nasıl bir etkisi oldu Göksel Hristiyanlığın, yani günümüzde bu konuda yapılan çalışmalar var mı? Ve günümüzde belki kurulan bazı okullara baktığımız zaman onların böyle bir geçmişi var mı? Ne diyebiliriz bu konuda?
1: Evet, oldukça çarpıcı bir etkisi olduğundan bahsedebiliriz Aydın. Yani İsa Mesih'in Matta'nın son bölümünde söylediği çok önemli bir buyruk var. Son buyruk diye geçen, o da bütün uluslara gidip müjdeyi paylaşmak ve onlarla İsa Mesih'in müjdesini öğrenmeleri konusunda onlara eğitmenlik yapmak, onları öğretmek, onları öğrenci olarak yetiştirmek. Ve bu çerçevede görüyoruz ki birçok farklı ülkeden imanlı kardeşlerimiz müjdeyi paylaşmak için, İsa Mesih hakkındaki öğretiyi yaymak için dünyanın birçok noktasına gittiler. Ve gittikleri birçok yer gerçekten henüz gelişmemiş ülkelerdi. Hala da öyle. Afrika'da, işte Güney Amerika'da veya Asya kıtasında birçok yer var ki gerçekten çok zor şartlarda insanların yaşadığı, çok eğitimin yaygın olmadığı yerler. Ve bu yerlere gider gitmez ilk yaptıkları şeylerden bir tanesi bu kardeşlerin onları eğitmek oluyor. Çünkü buradaki temel motivasyon elbette ki bu kişiler kutsal kitabı okuyabilsinler. Bu sayede okuma yazma öğrensinler ki kutsal kitabı okuyabilsinler ve anlayabilsinler. Ama bunu sadece kutsal kitabı okuyabilmek olarak da sınırlandırmamak gerekiyor. Şöyle ki nasıl ki müjde bizi ruhsal açıdan doyuruyor ve zenginleştiriyor. Ama bizler kutsal kitabı paylaştığımızda, İsa Mesih'i paylaştığımızda aynı zamanda bu kişilerin fiziksel anlamda da zenginleşmesini, fiziksel anlamda da büyümelerini istiyoruz. Dolayısıyla bu ruhsalın yanında aynı zamanda bu fiziksel iyileşme ne olabilir? Eğitim olarak, onları eğiterek, işte veya onların sağlık ihtiyaçlarını karşılayarak, onların diğer farklı barınma ihtiyaçlarında onlara yardım ederek. Ve bu noktada da eğitim oldukça önemli, çünkü buralarda kurulan okullar belki o bölgedeki tek okul. Buralara gelen öğretmenler belki o bölgedeki tek öğretmenler. Dolayısıyla dünya çapında yapılan müjdecilik faaliyetleri günümüzde ve yakın geçmişimizde de öyle olmak üzere eğitim faaliyetlerinde, özellikle dünyanın geri kalmış yerlerinde oldukça etkin olduğunu görüyoruz.
2: Evet, o zaman aslında İsa'nın müjdesinden doğan ve müjdeyi yayma buyruğundan doğan etkiler eğitimde de görülüyor haliyle, bahsettiğin gibi. Sadece eğitim alanlarında değil, aslında sağlık alanlarında da burada Hristiyanlığın etkileri olduğunu görüyoruz. O alanlarda da kurumlar kuruluyor ve dediğin gibi belki hiç bir umut olmayan bölgelerde bile, belki ilk defa bir öğretmenin gittiği, belki ilk defa bir doktorun gittiği bölgelerde de Hristiyanların etkin olduğunu görüyoruz.
1: Evet Aydın, yani buyruk çok net. Tanrı'yı her şeyden çok seveceksin ve komşunu da kendin gibi seveceksin. Komşumuzu sevmemizin temel anlamı diğer insanları, biz olmayan herkes komşumuzdur ve onları sevmek. Dolayısıyla da okuma yazma bilmeyen birilerinin okuma yazma öğrenmesini teşvik etmek, ilerleyen hayatlarında onlara burs sağlamak, onların sağlık ihtiyaçlarıyla, barınma ihtiyaçlarıyla ilgilenmek de bu sevginin harika bir göstergesi.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz ve son olarak şeyi sormak istiyorum. Bu soruyla belki kısa bir cevapla bitirebiliriz. Aslında teolojiden bahsettik bölüm içerisinde ve teolojinin de Tanrı bilimi olarak adlandırıldığını, bir bilim olarak aslında ele alındığını gördük. Peki teolojinin önemi ne Göksel, ve mesela bir insanın kendi teolojisini oluşturması neden önemli?
1: Yani teoloji neden önemli? Teoloji, bahsettik biraz, Tanrı bilimi anlamına geliyor ve esasen Tanrı'yı daha yakından tanımaya, Tanrı'yı bilmeye yönelik bir bilim. Ve şöyle ki, Tanrı'yı tanımak, yani Tanrı kendisini bize tanıtmak istiyor mu? Öncelikle bu soruyu kendimize sorarız ve Tanrı kendisini İsa Mesih'in bedeni aracılığıyla bizlere görünür kıldı. Evet. Onu dünyaya bir insan bedeninde gelmesini sağlayarak onu görünür kılıyor ve onu nasıl tanıyabiliyoruz? İsa'ya bakarak Tanrı'yı tanıyabiliyoruz. Çünkü öncesinde Tanrı'yı kimse görmemişti. Çünkü Tanrı'nın bir ruh olduğunu biliyoruz, ama Tanrı beden alıp İsa Mesih aracılığıyla aramıza geldiğinde şunu fark ettik ki Tanrı gerçekten insanların kendisini yakından tanımasını istiyor. Ve Tanrı'da da aynı niyet vardır. Tanrı da insanla bir empati kurmak istiyor. Dolayısıyla bir insan bedeninde geldiğinde bizim kendi bir takım limitlerimizin de içerisine gelmiş oluyor İsa ile, değil mi? İsa'nın acıktığını görüyoruz, susadığını görüyoruz, ağladığını görüyoruz, hüzünlendiğini görüyoruz. Bunların hepsi insani aslında özellikler ve bu yüzdendir ki diyoruz ki İsa hem %100 insandır hem de %100 Tanrı'nın ta kendisidir. Ve teoloji bilimiyle neyi anlıyoruz? Bir anlamda İsa Mesih'i tanımaya çalışıyoruz. İsa Mesih'in bu eşsiz kimliğini tanımaya çalışıyoruz. Ve Tanrı'nın kendisini tanıtmasının da İsa Mesih aracılığıyla en zengin anlamda kendisini ortaya çıkardığını görüyoruz.
2: Evet, kesinlikle öyle ve İsa da diyor ki aslında beni gören babayı görmüştür. Demek ki aslında İsa'nın görünmeyen Tanrı'nın görünümü olduğunu da görüyoruz ki İncil'de de doğrudan bu ifadeyi görüyoruz. O zaman Tanrı'yı bilmek istiyorsak yine Mesih İsa'ya ihtiyacımız var. Mesih İsa'ya iman etmeye ihtiyacımız var. Öyle ki o engel bizi Tanrı'dan uzaklaştıran günah engeli ortadan kalksın ve bizler de aslında en kutsal yere girebilelim ve Tanrı'yla o kişisel ilişkiyi yaşayabilelim. Çok teşekkür ediyoruz Göksel. Ağzına sağlık. Hristiyanlığın Etkileri programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Tekrardan hatırlatalım, bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomarina'da yazarak takip edebilirsiniz. Bununla beraber soru ve görüşlerinizi de soru@radyomarina.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Görüşmek üzere, esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Luka 16. Bölüm
1: Kurnaz Kahya. İsa öğrencilerine şunları da anlattı. Zengin bir adamın bir kahyası vardı. Kahya, efendisinin mallarını çarçur ediyor diye efendisine ihbar edildi. Efendisi kahyayı çağırıp ona, ''Nedir bu senin hakkında duyduklarım? Kahyalığının hesabını ver. Çünkü sen artık kahyalık edemezsin.'' dedi. Kahya kendi kendine, ''Ne yapacağım ben?'' dedi. ''Efendim kahyalığı elimden alıyor. Toprak kazmaya gücüm yetmez. Dilenmekten utanırım. Kahyalıktan kovulduğum zaman başkaları beni evlerine kabul etsinler diye ne yapacağımı biliyorum.'' Böylelikle efendisine borcu olanların hepsini tek tek yanına çağırdı.

0: verdi. Birincisine, "Efendime ne kadar borcum var?" dedi. Adam, 100 ölçek zeytinyağı karşılığını verdi. Yahya ona, "Borç senedini al ve hemen otur 50 ölçek diye yaz," dedi. Sonra bir başkasına, "Senin borcun ne kadar?" dedi. 100 ölçek buğday," dedi öteki. Ona da, "Borç senedini al, 80 ölçek diye yaz," dedi. Efendisi, dürüst olmayan Yahya'yı akıllıca davrandığı için övdü. Gerçekten bu çağın insanları kendilerine benzer kişilerle ilişkilerinde ışıkta yürüyenlerden daha akıllı oluyorlar. Size şunu söyleyeyim. Dünyanın aldatıcı servetini kendinize dost edinmek için kullanın ki, bu servet yok olunca sizi sonsuza dek kalacak konutlara kabul etsinler. Servet ve güvenilirlik. En küçük işte güvenilir olan kişi, büyük işte de güvenilir olur. En küçük işte dürüst olmayan kişi, büyük işte de dürüst olmaz. Dünyanın aldatıcı serveti konusunda güvenilir değilseniz, gerçek serveti size kim emanet eder? Başkasının malı konusunda güvenilir değilseniz, kendi malınız olmak üzere size kim bir şey verir? Hiçbir uşak iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem paraya kulluk edemezsiniz. Parayı seven perisiler bütün bu sözleri duyunca İsa ile alay etmeye başladılar. O da onlara şöyle dedi. Siz insanlar önünde kendinizi temize çıkarıyorsunuz ama Tanrı yüreğinizi biliyor. İnsanların gururlandıkları ne varsa Tanrı'ya iğrenç gelir. Kutsal yasa ve peygamberlerin devri Yahya'nın zamanına dek sürdü. O zamandan bu yana Tanrı'nın egemenliği müjdeleniyor ve herkes oraya zorla girmeye çalışıyor. Yerin ve göğün ortadan kalkması, kutsal yasanın ufacık bir noktasının yok olmasından daha kolaydır. Karısını boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Kocasından boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur. Dilenci ile zengin adam. Zengin bir adam vardı. Mor, ince keten giysiler giyer, bolluk içinde her gün eğlenirdi. Her tarafı yara içinde olan Lazar adında yoksul bir adam, bu zenginin kapısının önüne bırakılırdı. Zenginin sofrasından düşen kırıntılarla karnını doyurmaya can atardı. Bir yandan da köpekler gelip onun yaralarını yalardı. Bir gün yoksul adam öldü. Melekler onu alıp İbrahim'in yanına götürdüler. Sonra zengin adam da öldü ve gömüldü. Ölüler diyarında ıstırap çeken zengin adam başını kaldırıp uzakta İbrahim'i ve onun yanında Lazar'ı gördü. "Ey babamız İbrahim, acı bana," diye seslendi. "Lazar'ı gönder de parmağının ucunu suya batırıp dilimi serinlesin. Bu alevlerin içinde azap çekiyorum." İbrahim, "Oğlum," dedi. "Yaşamın boyunca senin iyilik payını, Lazar'ın da kötülük payını aldığını unutma. Şimdi ise o burada teselli ediliyor, sen de azap çekiyorsun. Üstelik aramıza öyle bir uçurum kondu ki, ne buradan size gelmek isteyenler gelebilir, ne de oradan kimse bize gelebilir." Zengin adam şöyle dedi. "Öyleyse baba, sana rica ederim. Lazar'ı babamın evine gönder. Çünkü 5 kardeşim var. Lazar onları uyarsın ki, onlar da bu ıstırap yerine düşmesinler." İbrahim, "Onlarda Musa'nın ve peygamberlerin sözleri var. Onları dinlesinler," dedi. Zengin adam, "Hayır İbrahim baba, dinlemezler," dedi. "Ancak ölüler arasından biri onlara giderse tövbe ederler." İbrahim ona, "Eğer Musa ile peygamberleri dinlemezlerse, ölüler arasından biri dirilse bile ikna olmazlar," dedi.
1: Luka 17. bölüm.
0: Günah, iman ve görev. İsa öğrencilerine şöyle dedi. İnsanı günaha düşüren tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline. Böyle bir kişi bu küçüklerden birini günaha düşüreceğine, boynuna bir değirmen taşı geçirilip denize atılsa kendisi için daha iyi olur. Yaşantınıza dikkat edin. Kardeşiniz günah işlerse onu azarlayın. Tövbe ederse bağışlayın. Günde 7 kez size karşı günah işler ve 7 kez size gelip tövbe ediyorum derse onu bağışlayın. Elçiler Rab'be imanımızı artır dediler. Rab şöyle dedi. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dut ağacına kökünden sökül ve denizin içine dikil dersiniz o da sözünüzü dinler. Hanginizin çift süren ya da çobanlık eden bir kölesi olur da tarladan dönüşünde ona çabuk gel sofraya otur der. Tersine ona yemeğimi hazırla kuşağını bağla ben yiyip içerken bana hizmet et. Sonra sen yiyip içersin demez mi? Verdiği buyrukları yerine getirdi diye köleye teşekkür eder mi? Siz de böylece size verilen buyrukların hepsini yerine getirdikten sonra biz değersiz kullarız. sadece yapmamız gerekeni yaptık deyin. 10 cüzamlı. Yeruşalim'e doğru yoluna devam eden İsa, Samiriye ile Celile arasındaki sınır bölgesinden geçiyordu. Köyün birine girerken onu cüzamlı 10 adam karşıladı. Bunlar uzakta durarak, ''İsa Efendimiz halimize acı'' diye seslendiler. İsa onları görünce, ''Gidin kâhinlere görünün'' dedi. Adamlar yolda giderken cüzamdan temizlendiler. Onlardan biri iyileştiğini görünce yüksek sesle Tanrı'yı yücelterek geri döndü. Yüzüstü İsa'nın ayaklarına kapanıp ona teşekkür etti. Bu adam Samiriyeliydi. İsa, iyileşenler 10 kişi değil miydi diye sordu. Öbür 9'u nerede? Tanrı'yı yüceltmek için bu yabancıdan başka geri dönen olmadı mı? Sonra adama, ayağa kalk git dedi. İmanın seni kurtardı. Tanrı'nın egemenliği ne zaman gelecek? Ferisiler İsa'ya, Tanrı'nın egemenliği ne zaman gelecek diye sordular. İsa onlara şöyle yanıt verdi. Tanrı'nın egemenliği göze görünür bir şekilde gelmez. İnsanlar da işte burada ya da işte şurada demeyecekler. Çünkü Tanrı'nın egemenliği aranızdadır. İsa öğrencilerine şöyle dedi. Öyle günler gelecek ki, insanoğlunun günlerinden birini görmeyi özleyeceksiniz ama görmeyeceksiniz. İnsanlar size, işte orada, işte burada diyecekler. Gitmeyin, onların arkasından koşmayın. Şimşek çakıp göğü bir ucundan öbür ucuna dek nasıl aydınlatırsa, insanoğlu kendi gününde öyle olacaktır. Ama önce onun çok acı çekmesi ve bu kuşak tarafından reddedilmesi gerekir. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa, insanoğlunun günlerinde de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Sonra tufan gelip hepsini yok etti. Lut'un günlerinde de durum aynıydı. İnsanlar yiyip içiyor, alıp satıyor, tohum ekiyor, ev yapıyorlardı. Ama Lut'un Sodom'dan ayrıldığı gün gökten ateşle kükürt yağdı ve hepsini yok etti. İnsanoğlunun ortaya çıkacağı gün durum aynı olacaktır. O gün damda olan evdeki eşyalarını almak için aşağı inmesin. Tarlada olan da geri dönmesin. Lut'un karısına olanları hatırlayın. Canını esirgemek isteyen onu yitirecek. Canını yitirense onu yaşatacaktır. Size şunu söyleyeyim. O gece aynı yatakta olan iki kişiden biri alınacak, öbürü bırakılacak. Birlikte buğday öğüten iki kadından biri alınacak, öbürü bırakılacak. Onlar İsa'ya, ''Bu olaylar nerede olacak Rab?'' diye sordular. O da onlara, ''Leş neredeyse akbabalar da oraya üşüşecek.'' dedi.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz. Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata. Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde sebat etmek konusunu işleyeceğiz. Stüdyo konuğum Pastör Daniel Günay. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Hamdolsun, teşekkürler. Siz sormalı.
0: Bizlerdeyiz, çok teşekkürler. Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Aslında öncelikli olarak sebat etmek ne demek? Onu anlatmak istiyorum ben bir tanım olarak. Şunlar yazıyordu ben araştırdığımda. Bir işin sonuna kadar uygulanması ya da sürdürülmesi olarak tanımlanıyor. Söz konusu tanımdan yola çıkarak sebatı bir işin gerçekleşmesi için yeterince sabır göstermek, kararlı olmak olarak ifade edebiliriz aslında. Sabırlı olmak, dayanıklı olmak, kararlı olmak gibi algılayabiliriz. Tanımını da yaptıktan sonra şu soruyla başlamak istiyorum ben hemen. Kutsal kitap sebat etmek konusunda bizlere ne söylüyor?
1: Teşekkürler. Evet, güzel bir soru. Sebat etmek aslında direkt kelime olarak kutsal kitapta geçmese bile bu anlamları içeriyor. Dediğin gibi sabırlı olmak, sonuna kadar dayanmak, kararlı olmak. Aslında bu günümüzde baktığımız zaman gerçekten de çok zor olan bir şey.
0: Evet.
1: İnsanların sabretmesi, bir işin sonuna kadar gitmesi, dayanması, kararlı olması hiç de kolay bir şey değil. Zaten bunu görüyoruz çocuklarımızdan bu çağda özellikle. Her şeyi çok çabuk istiyorlar. Yani hiç kimse beklemek istemiyor, sabretmek istemiyor. Her şeye çabuk ulaşmak istiyor ama hayata baktığımız zaman gerçek

0: gidişata baktığımız zaman aslında hiçbir şey öyle çabuk kolay olmuyor. Yani insanlar görüyoruz, çabuk zengin olmak istiyorlar, çabuk para kazanmak istiyorlar. Sosyal medyaya baktığımız zaman zaten onu görüyoruz çocuklarda, bizlerde de. Yani TikTok çıktı, sürekli kısa kısa videolar izleyerek bir şekilde her şeyin kısasına, biz çabuğuna, hızlısına alıştık ya da ona doğru yönlendiriliyoruz. Ama aslında doğru olan o değil ya da oradan hiçbir yere de varamayız. Kutsal kitabın bize öğretti. Evet, dayanmak, sabretmek, bu gerçekten de kolay bir şey değil. Ama bununla ilgili biz kutsal kitapta da dediğin gibi birçok örnekler görüyoruz. Sıkıntılar içerisinde, zorluklar içerisinde dayanan insanları görüyoruz. Mesela Eyüp aklıma şimdilik direkt olarak geldi. Eyüp'ün aslında sabrını bilirsiniz diyor, dayanmasını bilirsiniz. Yani Tanrı'yı seven biriydi Eyüp. Tanrı'ya ibadet eden birisiydi. Bütün buyrukları yerine getirmeye çalışan biriydi. Ve Tanrı onu bereketlemişti. Her şeyi vardı. Ama bir dönem geldi ki gerçekten de sıkıntı, zorluk çekti. Problemler yaşadı. Hatta karısı ona dedi ki yani kendini öldür. Bu durumda yaşamak çok zor. Yani Tanrı'ya isyan et ve kendini öldür bir şekilde. Ama o Tanrı'ya isyan etmedi. Yani o dönemdeyken bile Tanrı'ya güvenmeyi, Tanrı'ya bağlı kalmayı seçti. Yani kendi çocuklarını kaybetti, bütün malını, mülkünü kaybetti. Ama vazgeçmedi. Yani dünyaya baktığımız zaman aslında çok tam tersini görüyoruz. Yani insanlar bir şeylerini kaybettikleri zaman, sonuna kadar gidemedikleri zaman intihar etmek isteyen çok insanlar var. Yani hayattan bıkan insanlar çok var. Evet. Neden? Çünkü sabretmek, dayanmak, devam etmek, tekrar ayağa kalkmak çok zor. Yani evet. Bunun için arkamızda yani birileri olması lazım ki bize yardımcı olsun, bize destek olsun. Nuh örneği var. Mesela ona da bakabiliriz. Nuh'un hayatına baktığımız zaman Tanrı ona diyor ki bir gemi inşa edeceksin. İşte ben bu halkı, bu ulusu, bu halkı yargılayacağım. Dolayısıyla yavaş yavaş Nuh bir gemi inşa etmeye başlıyor. Sanıyorum yani 120 yıl süren bir süre var Nuh'un o gemiyi yapması uzun zamanında. Yani kolay değil, yağmur yok ortada, o zamana kadar yağmur yağmamış, hiçbir şey yok. Ve Tanrı diyor ki işte sen bir gemi yapacaksın çünkü işte yeryüzü yargılanacak bir şekilde yağmurla beraber. Nuh kararlı bir şekilde yani sonuna kadar gitti o geminin yapması için. 120 yıl bekledi. Bu arada çalıştı, devam etti. Hani Tanrı'ya karşı bir şüphe içinde olmadı. Ve sonra görüyoruz ki gerçekten de o yargı geldiğinde ve yağmurlar boşaldığı zaman Nuh o gemiyi yapmakla, Tanrı'ya itaat etmekle, kararlı olmakla kurtuldu. Düşün, eğer Nuh aman ya böyle bir şey, saçma bir şey olmaz, ben beklemeyeceğim, hiç gerek yok böyle bir şeylere diye düşünseydi, herhalde o yargı geldiğinde Nuh da sabretmediği için, kararlı olmadığı için, sonuna kadar gitmediği için onun hayatı da belki son bulacaktı.
1: Evet, kesinlikle öyle. Ve görüyoruz ki aslında kutsal kitap sabırlı olmamız gerektiğini, kararlı olmamız gerektiğini, dayanmamız gerektiğini de bizlere söylüyor. Tabii ki program boyunca aslında bu konuyu işlerken bunun sonuçlarını nasıl yapabileceğimizi de üzerinde konuşacağız. Peki İsa Mesih'e iman eden kişilerin günümüzde kutsal kitabın buyrukları içerisinde yaşaması mümkün mü? Bu konuda nasıl çaba ve kararlılık göstermemiz gerekiyor sizce?
0: Yani birçok insan belki farklı düşünebilir ama İsa Mesih'e iman etmek ve kutsal kitabın buyruklarını yerine getirmek, sonuna kadar dayanarak devam etmek hiç de kolay bir şey değil. Dediğin gibi bunun için gerçekten de çaba gerekli, kararlılık gerekli. Çünkü İsa Mesih onu söyledi bize. Evet, dünyada sıkıntılarınız olacak ama cesur olun, ben bu dünyayı yendim diyor İsa Mesih bize. O zaman onu izlemek hiç de kolay bir şey değil. Çünkü ateist olabilirsin, insanlar belki çok fazla ilgilenmez, ne bileyim deist olabilirsin, başka inançlara inanabilirsin, hiç sorun değil. Ama İsa Mesih'e iman ettiğin zaman hayatının değişmesiyle beraber çevredeki insanların sana olan bakışı da değişiyor. Yani farklı bir gözle bakıyor. Onu görüyoruz, bazen yaşıyoruz, hem kilisemize gelen kişilerden, İsa Mesih'e iman ettiği için ailesi onu bazen dışlıyor, eve almıyor, iş yerinde sorunlar çıkıyor, birçok problemler çıkabiliyor. O zaman sabır etmek, dayanmak, sebat etmek gerçekten kolay değil. Ama bize sabır veren Tanrı var, bunu bilmek önemlisi. Evet. Sabır ve cesaret kaynağı Tanrı olduğunu biz biliyoruz.
1: Aslında tabii ki bunu söylemek kolay. Yani sabırlı ol demek ya da kararlı ol demek, dayan demek kolay gibi düşünülüyor. Dediğiniz gibi zor. Ama gerçekçi de olmak lazım. Çünkü günümüze baktığımız zaman Tanrı örneğin yalan söylemeyin diyor. Ama doğru olduğunda birçok şey kaybediyorsun. Hiçbir kazancın olmuyor bazen. İşte doğru söylediğin için belki işten kovuluyorsun ya da işe alınmıyorsun ya da farklı sonuçlara yol açılıyor. Ya da Tanrı'nın isteğini yerine getirirken farklı zorluklar, sıkıntılar da yaşıyor insan. O zaman bazı insanlarda şöyle bir düşünce oluyor. Sanki bu inanç içerisindeki buyruklar, sözler çok eskiden kalmış ve günümüzde artık hani bunu yapmak çok zor ya da imkansızmış gibi gözüküyor. Ama bunu yapan insanlar var mı ya da bunu nasıl yapabilir insan?
0: Ya dediğin gibi aslında yani yalan söylemeyeceğiz biz, çünkü Kutsal Kitap bunu söylüyor, ama bazen hani acaba yalan söylemeli miyiz diye düşünebiliriz ve tabii ki o anda yalan söylediğimiz zaman belki işi kurtardık, rahatladık, daha iyi her şey çözüldü diye düşünüyoruz. Yani konuyu atlattık diye düşünüyoruz ama ileride o sorun tekrar başımıza daha büyük bir şekilde geliyor. Mesela bizim bir tanıdık vardı. Şimdi tabii ismini vermeyeceğim ama bazen işte eşine yalan söylüyordu. Mesela atıyorum parası yok, su faturasını ödememiş. Ne yaptın? İşte ödedim falan diyor. Ya da kirayı ödedim. İşte tamam oldu ödedim diyor. Ona üzmemek için, onu zor durumda bırakmamak için belki, ama sonra bir şekilde bu ortaya çıktığında kocam benim yalan söyledi olunduğu zaman hani daha da büyük bir problem oluyor. O zaman biz evet kolay değil. Tanrı'nın sözlerine göre hizmet etmek, itaat etmek, bu yolda ilerlemek, sebat etmek, dayanmak kolay değil. Ama eğer biz bu konuda kararlı olduğumuz zaman, devam ettiğimiz zaman bunun ürünlerini, bunun sonuçlarını, meyvelerini de hayatlarımızda göreceğiz bir şekilde.
1: Evet, aslında az önce söylemiş olduğunuz bir söz benim özellikle dikkatimi çekti. İnsan Tanrı'dan yani bu gücü alıyor ve Tanrı'nın yardımıyla oluyor dediniz. Bunu biraz daha açmak istiyorum aslında. Çünkü bazen zorluklar ve sıkıntılar içerisinde olan insanlar bu çabayı gösteriyorlar ama olmuyor. Ama siz Tanrı ile birlikte yürürken aslında bunun mümkün olabileceğinden mi bahsediyorsunuz tam olarak?
0: Yani şöyle bir örnek de verebilirim. Dediğim gibi İsa Mesih'e iman etmek, onun buyruklarını yerine getirmek kolay değil. Örneğin İncil'de İsa Mesih diyor ki düşmanlarınızı sevin. Onlar için dua edin. Yani doğal bir insan, normal bir insan hani bu konuda bir şey yapamaz, bekleyemez, sabredemez. Sana yapılan bir kötülüğe anında sen de cevap vermek istiyorsun. Otomatik olarak insan benliği, insan isteği bunu bizden bekliyor. Ama biz biliyoruz ki örneğin Hristiyanlar olarak mesela öldürülen kişiler var. Malatya'da biliyoruz ki katledilen kardeşlerimiz vardı. Onlar bu sözü yerine getirdiler. Bir şekilde dayanarak, devam ederek, Rabb'e güvenerek kendilerini, eşlerini öldüren, babalarını öldüren kişileri bağışlayabildiler ve onlar için dua ettiler. O zaman nereden alıyorlar bu gücü? Yani doğal bir insanın bunu yapabilmesi hiç mümkün değil. Ama ancak işte onu biz biliyoruz, Kutsal Kitap'ta okuyoruz. Bize güç veren, bize umut veren, bizim dayanmamızı sağlayan İsa Mesih'tir. Bizim örneğimiz odur. Ve aslında onu da söyleyebilirim. Yani İsa Mesih bu dünyaya geldiği zaman onu okuyoruz. Kul özünü aldı diyor. İnsan benzeyişinde doğarak kendi ululuğunu bir yana bıraktı. Filipililer'de onu okuyoruz. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerindeki ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Yani İsa Mesih de bu iman hayatını sürdürürken, burada hayatını sürdürürken kolay şeyler yaşamadı ve kendi özünü diyor bırakarak, ululuğunu bir yana bırakarak bizim uğrumuza bu dünyaya geldi. Bizim uğrumuza bu dünyada dayandı. Bizim uğrumuza bu dünyada sıkıntılara boyun eğdi. İşte biliyoruz ki çarmıha gittiğinde de özellikle yüzüne tükürüldü, dövüldü. Tutku filmini izlediyseniz belki orada İsa Mesih'in nelere katlandığını, nelere dayandığını görebiliyoruz. Hiç kolay bir şey değildi onun için. Her şeyden önce günahı üzerine alması kolay bir şey değildi. Çünkü biz onu biliyoruz ki günahı bilmeyen diyor günah yaptı. Yani İsa Mesih günahsızdı. Hiçbir zaman günah işlemedi. Ama bizim uğrumuza, bizim günahlarımızı çarmıhta üstlenerek günahlı oldu diyebiliriz o anda ve bizim yerimizde çarmıhta öldü. Ama üç gün sonra da dirildi. O zaman yani İsa Mesih'e baktığımız zamanda da ondan o gücü aldığımız zamanda da bu hayatta ilerlemek, dayanabilmek kolay, daha kolay daha doğrusu. Yani kolay bir şey yok ama ona baktığımız zaman daha kolay ya da daha yaşanılabilir bir şekilde devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Evet. O zaman ben şu sonucu çıkarıyorum. İnsanın sabırlı, kararlı bir şekilde ilerleyebilmesi için gerçekten bir güce ihtiyaç var. Ve bu güç insan kendisinden kaynaklanmıyor tam olarak. Yani bu biraz daha sınırlı oluyor ya da belli bir noktaya kadar götürüyor. Ama eğer gücün kaynağı Tanrıysa ve biz Tanrı ile birlikteysek, o zaman o bitmez tükenmez bir güç ve onun gücüyle, aslında Tanrı'nın gücüyle daha emin bir şekilde, sabırlı bir şekilde, kararlı bir şekilde ilerleyebiliriz. Çünkü aslında o gücü bize Tanrı'nın kendisi veriyor. Ama şu noktada çok önemli, bizler aslında Tanrı ile o ilişkiye sahip miyiz? Burada onu düşünebilmek lazım. O gücün kaynağından beslenebilmek için aslında İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmiş, hayatımızı almış olmamız da gerekli. Çünkü Tanrı ile olan o ilişki aslında bizi güçlendirecektir. O kaynaktan beslenmemize neden olacaktır. Eğer hayatımızda Tanrı yoksa, o zaman kendi gücümüze dayanarak ilerlemeye çalışıyoruz ve bu da bizi tam olarak sonuca ulaştırmıyor. Çünkü bizim gücümüz bir yerde tükenebilir. O zaman hayatımıza Tanrı'yı almış olmamız gerekiyor ve o ilişkiyi kurabilmiş olmamız gerekiyor. Bunun da tek yolu Kutsal Kitap'a baktığımızda İsa Mesih Rab ve Kurtarıcı olarak kabul etmek. Tabii ki bunu da görüyoruz.
0: Kesinlikle.
1: İsa Mesih'in karakterinden biraz bahsettiniz aslında. Dünyaya geldiğinde, o kul özünü aldığında aslında biraz daha örnekler vererek açıklarsak, sebat etme konusunda ne öğreniyoruz İsa Mesih'ten? Nasıl kendimiz için örnekler alabiliriz? Bize bu konuda ne yapmamız gerektiğini nasıl açıklıyor?
0: Yani yine İsa Mesih'in bu dünyaya gelme amacı ölmekti. Yani dediğim gibi çarmıha gerilmek ve bizim günahlarımızı yüklenmekti. Bir amacı vardı ve bu amacı yerine getirecek bütün engelleri bir şekilde aştı. Yani bir hedefe bakmak, hedefe odaklanmak onun için çok önemliydi. Hatta bir zaman geldi ki, yani öğrencilerine çarmıha gerileceğini söylediği zaman, hatırlarsan işte Petrus, bu senden uzak olsun, sen çarmıha gerilemezsin gibi, onun bir şekilde bu kararından en yakın arkadaşları, öğrencileri uzaklaştırmak istediler. Ama ona rağmen İsa Mesih hedefine doğru gitti. Ve zaten onu da okuyoruz. Luka mesela 9. bölüm 51. ayette diyor ki, göğe alınacağı gün yaklaşınca İsa kararlı adımlarla Yeruşalim'e doğru yola çıktı diyor. Yani geleceği bilen İsa Mesih, orada neler çekeceğini bilen, neler başına geleceğini bilen İsa Mesih yine de kararlı adımlarla, bunu bilerek o hedefe doğru gitmek için yola devam etti. Ve hiçbir şeyin onu bu hedeften uzaklaştırmasına izin vermedi.
1: Evet. Tabii ki İsa Mesih bir amacı vardı ve o amaç doğrultusunda ilerledi. Bizler için de aslında bir amaç bıraktı bu dünya üzerinde ve bizler Tanrı için yaşıyoruz artık. Tanrı'nın yüceliği için, onun erdemlerini ilan etmek için ve sonunda sonsuz yaşamda Tanrı ile birlikte olabilmek için yaşıyoruz. Aslında bizim de bir hedefimiz, bir yolumuz, bir amacımız var. Bizler de İsa Mesih'i bu konuda örnek alarak kendi yaşamımızda ilerleyebiliriz sabırla, kararlılıkla diyebilirim. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Birçok sorun var bu konuyla ilgili. Lütfen bizde kalın.

0: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Programımızın ilk bölümünde sebat etmekle ilgili konuştuk. Kutsal kitabın aslında bizlere bu konuda ne söylediğine baktık. Ve bunu yapmak aslında kutsal kitabın buyrukları içerisinde yaşarken nasıl sabırlı, kararlı, dayanıklı olabileceğimiz üzerinde de konuştuk. Ve İsa Mesih'in karakterine ve yaşamına da baktık aynı zamanda. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu soruyla devam etmek istiyorum ben. Kutsal kitap iman ile birlikte sonsuz yaşamda Tanrı ile birlikte olabileceğimizi söylüyor bize. Bu nedenle iman edenler İsa Mesih'in ikinci gelişiyle bunun gerçekleşmesini beklerler. Bu umut sebat etmek konusunda bizlere nasıl bir bakış açısı veriyor Daniel Bey?
1: Evet, bu aslında çok önemli bir konu. Umut etmek, dayanmak, sebat etmek sonuna kadar Mesih'in ikinci gelişini beklemek, özellikle biz Hristiyanlar olarak çok önemli. Aslında buradaki temel konu umuttur. Yani bizim bir umudumuz var ve bu umudumuz olduğu için dayanmalıyız, sonuna kadar devam etmeliyiz. Eğer bir umut yoksa, ileride ne olacağını bilmiyorsak tabii ki o zaman için bir dayanma söz konusu değildir. Ama bizim bir umudumuz var. Romalılar'da aslında onu biz okuyoruz. Romalılar 5. bölümde diyor ki içinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla imanla kavuştuk ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz. Yani bizim bir umudumuz var. Bir gün Tanrı'yla birlikte olacağız. Bir gün bu dünyada yaşadığımız bütün zorluklar, bütün sıkıntılar, bütün kaygılar, bütün problemler, hastalıklar, her şey aslında bitecek. O yüzden biz bu umuda güvenerek dayanmalıyız, beklememiz gerekiyor. Bu nedenle de zaten Paulus ayetin devamında diyor ki biz yalnız bununla da değil sıkıntılarla da övünüyoruz diyor. Yani düşünebiliyor musunuz sıkıntılarla nasıl bir insan övünebilir? Çünkü diyor biliyoruz ki sıkıntı işte dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın beğenisi de umudu yaratır diyor. O zaman bu umuda biz sahip olduğumuz için, nereye gideceğimizi bildiğimiz için dayanmak, sabretmek bizim için çok önemli.
0: Evet, dediğiniz gibi aslında birçok insan belki öldükten sonra ne olacağını bilmiyor, nereye gideceğini bilmiyor. Ama bizler için, İsa Mesih'e iman edenler için bu durum böyle değil. Çünkü biz nereye gideceğimizi biliyoruz. Sonunda Tanrı ile birlikte sonsuza dek onunla yaşayacağımızı biliyoruz. İman aracılığıyla, iman yoluyla bunu kazandığımızı biliyoruz. Bu yüzden bu dünyada evet dediğiniz gibi acılar, sıkıntılar, birçok şey var ama hepsi geçici ve en sonunda biz yine Tanrı ile birlikte olacağız ve kesinlikle Tanrı bize esenlik, huzur ve sonsuz yaşamda büyük bir sevinç verecek. Hı-hı. Bunu bilmek aslında biraz dayanma gücünü arttırıyor insanın.
1: Kesinlikle. Şunu da ekleyebiliriz belki yani kutsal kitapta da bir şekilde bu umut etmek, beklemek, dayanmak, sebat etmeyi çiftçiye benzetiyor kutsal kitapta. Yani düşünün bir çiftçiyi. Yani sen bir tohum ekiyorsun. Tohum ektin hemen büyüyor mu o? Yani iki dakikada hemen büyümüyor. Onun için yani birçok uğraş gerektiriyor. Yani beklemek lazım, işte güneşi görmesi lazım, sulamak lazım, birçok işlemden geçiyor. Onun sonucunda bir ürün, bir meyve ortaya çıkıyor. O yüzden Rabbin gelişinden dediğin gibi söz ettik. Yani onun gelişini biz bekliyoruz. Yakup da bize bu işte örneği veriyor ve diyor ki Rabbin gelişine dek sabredin. Nasıl bir çiftçi bekliyorsa, sabrediyorsa, ürününün ortaya çıkmasını bekliyorsa siz de sabredin diyor. Ve bunu yaparken de işte yüreklerinizi güçlendirin ve Rabbin gelişini bekleyin çünkü onun gelişi yakındır. Evet. Bunu düşünmek bizim için önemli olacak herhalde. Dayanma gücümüzün artması için yani buna odaklanmak önemli. Çünkü biz bu dünyadayken birçok şeye bakabiliyoruz, odaklanabiliyoruz. Yani gözümüzün önünde sürekli o problemler, acılar, sorunlar büyüyor. Büyüdükçe ona daha çok odaklanıyoruz. Daha çok odaklandıkça moralimiz daha çok bozuluyor ve zaten dünyada birçok insan intihar gidiyor bir şekilde. Çünkü bir umut yok, bir gelecek yok, bir beklentisi yok hayattan. O zaman intihara kadar gidebiliyor bu. Ama hamdolsun ki Tanrı'nın sözü, İncil bize bir umuttan söz ediyor ve Rabbin geleceğinden bahsediyor. O zaman bunu bekleyerek dayanmak, buna iman ederek beklemek, dayanmak çok daha rahat verici ve kolay olacaktır bizim için.
0: Evet, dediğiniz gibi sıkıntılar, acılar, zorluklar hep var ama Rabbimiz, Tanrımız bunlardan daha büyük ve üstündür. Ve kesinlikle bu dünya geçici, Çok aslında böyle uzun uzun yaşadığımızı düşünüyoruz ama çok çabuk geçiyor ömür, zaman ve ne zaman öleceğimiz de belli değil. Sonsuz yaşam, o daha büyük asıl olmamız gereken yer aslında ve biz gözümüzü oraya diktiğimizde burası, buraya dayanmak daha kolay oluyor ki zaten bu dünyada da Tanrı bizi asla yalnız bırakmıyor. Onun yardımıyla, gücüyle ilerleyebiliyoruz. Tabii ki şu soru da akla geliyor birçok insan, aslında burada ne yapacağını bilmiyor ya da düşündürüyor diyebilirim. Gözümüzle görmediğimiz bir şeye nasıl sebat edebiliriz? Bu zor değil mi?
1: Yani işte biz kendi gücümüzle bazen dayanmamız zor, kendi gücümüzle hareket etmemiz zor. Ama yani bir Tanrı varsa eğer, ki biz bir Tanrı'nın var olduğunu biliyoruz, bizim hayatımızda olduğunu, bizimle çalıştığını, bizim hayatımızı değiştirdiğini biliyoruz. Aslında araştırdığımız zaman, baktığımız zaman, düşündüğümüz zaman bir Tanrı'nın var olduğunu da keşfedeceğiz sonuçta. Ya da Tanrı'ya sorduğumuz zaman, ben bunu herkese aslında söylüyorum, yani Tanrı'ya sor. Sen neredesin, kimsin, kendini bana göster, kendini bana tanıt dediğimiz zaman, o zaman Tanrı'nın gücünü hayatlarımızda görebileceğiz ve fark edebileceğiz. Yani insanlar bunu fark etmedikleri için, yani Tanrı'nın bir gücünün, yardımının hayatlarında olmadığını gördükleri için ya da düşündükleri için belki dayanmaları, sabretmeleri, sona kadar gitmeleri zor oluyor. Ama bizimle birlikte olan, bizi asla bırakmayan bir Tanrı'nın olduğunu öğrenirlerse, buna iman ederlerse, ki kutsal kitap bunu çok bize söylüyor, çok defa okuyoruz bunu. Seni asla bırakmam diyor, seni asla terk etmem, evet, diyen bir Tanrımız var. Hani bir anne bile seni bırakabilir, terk edebilir, tek başına bırakabilir. Ama Tanrı diyor ki ben seni asla yarı yolda bırakmayacağım, terk etmeyeceğim. Yani buna güvendiğimiz zaman, buna inandığımız zaman, o zaman biraz daha garanti oluyor. Hayatımızı daha kolay sürdürebiliyoruz.
0: Evet. Aslında bu dünyadayken de bir şekilde Tanrı'yı deneyimliyoruz. Onun varlığı hayatımızdaysa, yaşamımızda kesinlikle onu deneyimliyoruz. Özellikle ben ilk iman ettiğim zamanlarda bunu çok fark ettim. Çünkü hep acılar, sorunlar, sıkıntılar vardı iman etmeden önce ve işin içinden çıkamıyordum.
1: Şimdi çok zor. Var, devam ediyor.
0: Evet, şimdi de var, kesinlikle var. Var. Ama yüreğimde bir sevinç, esenlik var ve bunu hiçbir zaman kaybetmiyorum. Çünkü biliyorum ki Tanrı benimle, Tanrı benim yanımda ve beni asla terk etmez, beni yalnız bırakmaz. Ve sorunların içerisinde bir şekilde Tanrı bana yardım ediyor, elimden tutuyor ve ben o sorunların içerisinden çıkıyorum. Esenlikle, sevinçle çıkıyorum. Sadece aslında Tanrı'nın isteğini yerine getiriyorum ve itaat ediyorum. Tanrı'yı takip edince zaten doğru bir şekilde ilerlemiş oluyor insan.
1: Kesinlikle.
0: Evet, tabii sebat edebilmek dediğiniz gibi kolay değil ama Tanrı'yla mümkün. Peki bunun için gerekli olan ya da yapmamız gereken şeyler var mı? Bu konuda güçlendirecek bir yol var mı bize?
1: Yani aslında söz ettik, sen de söylediğin gibi dayanabilmemiz için bir dayanma gücüne ihtiyacımız var. Tabii bu bazen eşimiz olabilir, bazen işte arkadaşımız olabilir, belki patronumuz olabilir, bir yere kadar. Ama bunların hepsi bir yere kadardır. Yani bir yere kadar seni taşırlar, bir yere kadar senin arkanda dururlar ama bir yerden sonra bazen eşin bile seni anlamayabilir, ortada kalabilirsin. O yüzden bizim temel konumuz, noktamız bu. Tanrı'ya güvenmek, Tanrı'nın sözüne güvenmek olmalı. Eğer Tanrı'nın sözüne ben güveniyorsam, oradaki sözler benim için geçerliyse en büyük dayanağım odur. O yüzden de aslında işte çok ayetler de var. Örneğin diyor ki 2. Korintliler 4:16'da cesaretimizi yitirmeyiz diyor. Her ne kadar dış varlığımız harap oluyorsa da iç varlığımız günden güne yenileniyor. Yani biz eskisek de, dışarıdaki olaylar bizim istediğimiz gibi gitmese de, beklentilerimiz bazen olmasa da, aslında Tanrı bizim içimizi yenilediği için, her gün yenilediği için, o zaman cesaretimiz artmalı ve bu cesareti yitirmiyoruz. Onun dışında belki şunu da önerebiliriz: Kutsal Ruh'tan yardım istemek. Bu zor zamanlarda dayanabilmek için, kararlı olabilmek için Tanrı'dan yardım istemek, dua hayatı çok önemli. Ve belki şunu da ekleyebilirim. Evet, kiliseye gitmek de bence çok önemli.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü kilisedeki kardeşler de destektir bir şekilde. Hem dualarıyla, hem öğütleriyle, hem sözleriyle, bazen benim göremediğim, fark edemediğim konularda kilisedeki kardeşlerin öğütleri, yol göstermeleri, duaları da bizim dayanmamız için, devam etmemiz için, kararlı olabilmemiz için, o zorluklardan çıkabilmemiz için bize yardımcı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, aslında söylediğiniz gibi kutsal kitap okumak bu konuda çok önemli. Çünkü hiç kimse tanımadığı birine güvenemeyeceği gibi tanımadığı bir Tanrı'ya da güvenemez. Ve Tanrı'yı tanımanın en iyi yolu kutsal kitabı okumak, Tanrı'yı tanımak. Çünkü orada Tanrı kendisini açıklıyor ve biz onun açıkladığı şekilde Tanrı'yı öğreniyoruz. Bunun için kutsal kitabı okumak, İncil okumak çok önemli. Bunun için yani elinizde varsa okuyabilirsiniz ya da yoksa en yakın Protestan kilisesine giderek temin edebilirsiniz, isteyebilirsiniz. Size vereceklerdir ücretsiz bir şekilde. Sorularınız varsa da sorabilirsiniz tabii ki. Ve okumak lazım. Hı hı. Tanrı'yı tanımak için, anlamak için, kendi yaşamımızı almak için kesinlikle okumak gerekiyor İncil'i. Zamanımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak şunu sormak istiyorum. Sebat etmek bize ne kazandırır? Ahlaki açıdan nasıl etkilere sahiptir?
1: Yani dayanmak ve sonunda tünelin ucundaki ışığı gördüğümüz zaman o mutluluk bizi sevindirecektir. O kararlılık bizi sevindirecektir. Ve daha önceden söz ettiğimiz gibi bir umudumuz var. Bir gün Rab'le birlikte olacağız. Sonsuz yaşamda onunla beraber olacağız. O zaman bütün gözümüzden acılar gidecek, hastalıklar gidecek, teselli edileceğiz. Sonucunu bildiğimiz için devam ettiğimizde bunun harika sonuçlarına da ulaşmış olacağız. Başlangıçta mesela Nuh'tan örnek vermiştim. Yani Nuh o gemiyi yapmakla, kararlı olmakla, bütün zorluklara rağmen etraftan birçok insan herhalde onunla alay etti. Ama o devam etmekle, o gemiyi bitirmekle sonunda kurtuluşa erişti. O zaman bizi kurtuluşa eriştirir, hedefimize ulaşmış oluruz, başarılı olmuş oluruz. İnsanların beğenisini kazanmış oluruz, Tanrı'nın beğenisini kazanmış oluruz ve aynı zamanda Tanrı'nın gücünü de, sevgisini de göstermiş oluruz diye düşünüyorum. Çünkü bazen insanlar soruyor ya, sen böyle bir durumdan geçtin, bu kadar sıkıntı, zorluk, bu hayattan nasıl sonra böyle mutlu olabildin, hayatın nasıl değişti diye sordukları zaman, işte evet, beni güçlendiren Tanrı aracılığıyla her şeyi yapabilirim diyor mesela Paulus. O zaman bunu bilmek ve bu sevinci, bu umudu başka insanlara verdiğimiz zaman da biz mutlu oluyoruz, sevinçli oluyoruz.
0: Evet, kesinlikle öyle. Tanrı gerçekten iman eden her bir insanın hayatında güçlü bir şekilde çalışıyor ve aslında Tanrı'nın isteklerini yerine getirerek hem bereket alıyoruz, sevinç alıyoruz, esenlik alıyoruz. Ki bu aslında dünyadaki her insanın istediği ve aradığı şeyler. Ve biz bunları aslında Tanrı'nın isteklerine uyarak, itaat ederek zaten kazanıyoruz. Ve bu sabırlı olmak, kararlı olmak, dayanıklı olmak konusunda da bizi geliştiriyor, o gücü veriyor. Aynı zamanda aslında kendi hayatlarımızın üzerinde o Tanrı'nın gücünü ilan etmiş oluyoruz ve bütün insanlar için de aslında bu büyük bir tanıklık. Her iman eden kişinin hayatına baktığımızda Tanrı'nın o gücünü, yüceliğini görebiliyoruz. Çünkü her hayatı değiştiriyor. Mucizeler gerçekleştiriyor. Kimse kimseyi kolay kolay değiştiremez ama Tanrı yürekleri değiştirebiliyor ve görüyoruz ki gerçekten yaşayan diri bir Tanrı var. Yürekleri değiştirebilen, mucizeler yaratan bir Tanrı var ve bu bizlerde de büyük bir değişim yaratıyor. Çünkü artık insanlara eskisi gibi bakamıyoruz, olaylara eskisi gibi bakamıyoruz, yaklaşamıyoruz. Tanrı'nın gözünden bakmayı öğreniyoruz. Sevgiyi, merhameti kaynağından öğrendiğimiz gibi aynı şekilde o sevgiyle, merhametle insanlara yaklaşabiliyoruz. Ve aslında bu yürekte bir değişim, olması gereken bir değişim. Tanrı'yı hoşnut ettiği gibi aslında bizim hayatlarımıza da büyük bir bereket sağlıyor. Evet, zamanımızın da sonuna geldik. Son olarak toparlamak gerekirse ne söylemek istersiniz Daniel Bey?
1: Yani söylediğimiz gibi bizim umudumuzun kaynağı Tanrı'dır. Bize güç veren Tanrı'dır. Onun sözüdür. Kardeşlerimizdir aynı zamanda kilisedeki. O zaman ona bağlı kaldığımız zaman, senin de dediğin gibi onun sözünü okuduğumuz zaman, oradan güç aldığımız zaman, dua ettiğimiz zaman Tanrı'nın hayatlarımızdaki varlığını göreceğiz. Daha fazla keşfedeceğiz. O zaman umudumuz daha fazla artacak ve evet, dediğimiz gibi bu dünya bir gün bitecek. Bu dünya yok olacak ama beni bekleyen gelecekte Rabbim benim için hazırladığı bir yer var ve bunu bildiğim zaman, bunu anladığım zaman bence bu dünyada yaşadığımız ne varsa gözümüzde o kadar büyük olmayacak. Yani biz bazen o yaşadığımız şeylerin çok büyük olduğunu, hiç geçmeyeceğini, hiç bitmeyeceğini düşünüyoruz. Ama Tanrı'nın bizim için hazırladıklarını fark ettiğimizde, bildiğimiz zaman, oraya gittiğimizde aslında bu kısacık hayatta yaşadıklarımızın hiçbir önemi olmadığını anlamış ve fark etmiş olacağız.
0: Evet, zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum Daniel Bey size. Kıymetli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Umarım bu programda kendi hayatınızdan bir şeyler bulmuşsunuzdur ve Tanrı'nın varlığını istersiniz ve onda güç bulursunuz diyorum.
1: Amin.
0: Çok teşekkür etmek istiyorum. Hristiyan Ahlakı programının sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarında takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için de soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: da vurgulamıştır. Düzenbazlık Tanrı ile insan arasındaki bağı gerçekten zedelediği için ruhsal bir ölüm getirdiğini söyleyebiliriz. Ve Romalılar 6. bölüm 2. ayet bizim sıkça dile getirdiğimiz ve önemli olduğunu göz önünde bulunduğumuz bir ayet. Çünkü diyor ki günahın ücreti ölümdür. İşlediğimiz günah bir ücreti varsa o ölümdür ve tabii ki düzenbazlık da bu kavram içine giriyor. Çünkü düzenbazlık sadece bireysel bir günah değil, topluma, başkasına zarar veren bir günah olduğu için ve Tanrı'nın iyi olarak yarattığı düzeni bozduğu için tabii ki bu ölümcül bir günah olarak da görülebiliyor.
1: Hı hı, evet. Düzenbazlığın peki, yani elbette siz biraz değindiniz ama bireysel ve toplumsal anlamdaki etkileri ne olabilir?
0: Aslında düzenbazlık bireyin ahlaki değerlerini aşındırıyor. Aşındırıyor ve Tanrı'nın kutsallığına aykırı bir yaşam sürmesine neden oluyor. Bu da aslında doğal olarak hem ruhsal ölüme de götürebiliyor, hem de kişiye zarar veriyor. Yani sonsuz yaşamdan yoksun kılıyor, hem de Tanrı'nın bereketlerinden yoksun kılıyor. Aynı zamanda düzenbazlık yapan kişi çevredekilerinin güvenini kaybediyor. Yani bu çok doğal bir şey. Sen milleti kandırıyorsun, aldatıyorsun, hile yapıyorsun. Bu senin aile, arkadaşlık, iş ilişkilerinde uzun vadeli zararlara neden oluyor, değil mi? Sahtekar olarak adın çıkıyor ve insanlarla ilişkilerinde problem çıkıyor. Aynı zamanda düzenbazlığa uğrayan bireyler de çevrelerindeki insanlara karşı güveni ne oluyor? Güven duymakta zorlanıyorlar. Yani bireysel olarak baktığın zaman yapan kişinin insanlar tarafından ne oluyor? İlişkileri, güveni kaybediyor ve uzun vadede büyük sorun yaşıyor. Hem de düzenbazlığa uğrayan bireylerde insanlara karşı güven sorunu yaşamaya başlıyor. Aynı zamanda bireysel etkileri nedir? Birçok insanda belki bu ilk başlarda olan bir şeydir. Yani düzenbazlık nedeniyle sürekli suçluluk ve vicdan azabı hissediyorlar insanlar. Tabii bu zaman içerisinde insan yüreği o kadar nasırlaşıyor ki bu his de kayboluyor, ama başlangıçta insanlarda birisini aldat hile yapmanın verdiği, Tanrı'nın yarattığı bir vicdan var ve o bizi rahatsız ediyor. Yaptığın şey doğru değil. Başkasını aldatmaman gerekiyor. Başkasına kötülük yapmaman, kendi çıkarın için böyle yapmaman gerekiyor diye bizi sürekli suçlayan bir vicdan azabı var ve bu bazen insanın tabii ki zihinsel olarak ruhsal sağlığına zarar verebiliyor. Depresyonu, aksiyete, öfke gibi şeylere yönlendirebiliyor. Bu konuda da etkileri var. Dolandırıcılık gibi maddi bir düzenbazlığın yasal cezaları ve ekonomik kayıplara da yol açtığını göz önünde bulundurursak, bireysel olarak bu da var. Toplumsal olarak da yine benzer bir şekilde bakabiliriz. Kısaca güvensizlik ortamı oluyor. Yani toplumun güvenini zedeliyor. Örneğin bir devlet yetkilisinin yolsuzluğa karışması tüm hükümet sistemine duyulan bir güveni sarsabiliyor, değil mi? Bugün doğal olarak gördüğümüz hayatımızda, tarihte yaşanan olaylar var ve bir devlet yöneticisinin yaptığı yolsuzluktan dolayı hükümetin sistemine bir güven oluşmuyor. Ya da haksız kazanç ve manipülasyondan dolayı toplumda adaletsizlik yaratıyor. Zenginle fakir arasında bir ayrım oluşturuyor. Ve rüşvet veya torpil gibi uygulamalar yetenekli bireylerin fırsatlarından mahrum kalmasına da neden oluyor. Ve çeşitli toplumda çatışmalar ve huzursuzluklar da oluşturabiliyor.
1: Evet, aslında düzenbaz bir kişiysek, bu belki bizim için bir alışkanlık haline gelmişse, tabii ki çevremizi de etkiliyor bu şey. Yani çevremizdeki özellikle insanların bize güvenini etkiliyor, yaklaşımını etkiliyor. Bizi de aslında yoran bir şey. Çünkü temelde baktığımız zaman düzenbazlık yapma sebebinin altında yine kibrin yattığını görüyoruz. İşte ben daha üstünüm ya da ben daha akıllıyım gibi bir bakış açısı yatıyor. Onu görüyoruz. Ve bu kibir de yine aslında Adem ve Havva aracılığıyla insan soyuna günahı sokan o ilk günah diyebileceğimiz ya da orijinal günah olarak adlandırılan o ilk günahın kendisi aslında Tanrı gibi olma isteği, kibretme ve bu bizi aslında Tanrı'dan uzaklaştırıyor ve yalnızca Mesih İsa'ya iman aracılığıyla biz hem bu kibirden kurtulabiliriz, hem Adem ve Havva aracılığıyla gelmiş olan o lekeden, o günahtan aslında aklanabiliriz, kurtulabiliriz. Ve bugün bunu tekrardan anımsıyoruz. Bu bizim için de büyük oluyor aslında yaşamımız boyunca. Hem ilişkilerimizi zedeliyor dediğim gibi, hem de aslında kendi kendimizi de hep merkeze koymaya çalıştığımız için gücümüzün yetmediği alanlarda maalesef daha da büyük bir yıkıma uğruyoruz. Peki Tanrı'nın isteği nedir bu konuda? Yani düzenbazlıktan kurtulma konusunda ya da yerine hangi yerde mi koymamızı istiyor? Çözüm nedir bu konuda Nuh Bey?
0: Düzenbazlık karşısında Tanrı'nın isteği aslında açıkça doğruluk,

0: Nur 37 3. ayete baktığımız zaman sen Rab'be güven, iyilik yap, ülkede otur, sadakatle çalış. Sadakat hem Tanrı'ya hem de insanlara karşı güvenilir ve samimi bir şekilde davranmayı içeriyor. Hile ve düzenbazlık güvensizliğe yol açarken sadakat toplumda ve ilişkilerde sağlam bir temel oluşturuyor. Tanrı da bizden güvensizliğe yol açan hilekarlık, düzenbazlığa göre değil, toplumun yararı için ve sağlam bir temel oluşturması için sadakatle doğru bir şekilde çalışmamızı istiyor. Bu önemli erdemlerden biri. İkincisi, bir farklı şey de adalet sevgisi de olabilir. Yani adaleti sevmemiz gerekiyor. Adaletin uygulanmasını istememiz gerekiyor. Bu adalet sevgisi de bir erdem olarak görebiliriz. Özellikle Mezmur 37. bölüm 30. ayette diyor ki doğrunun ağzından bilgelik akar, dilinden adalet damlar. Yani doğruluğu seven ya da adaleti seven kişilerin ağzından da eylemlerinden de buna adalet ve doğruluk çıkacağını bize gösteriyor. Aynı zamanda Mezmur 112'de şöyle söylüyor. Ne mutlu eli açık olan, ödünç veren, işlerini adaletle yürüten insana asla sarsılmaz, sonsuza dek anılır doğru insan. Yani adaleti seven kişileri Tanrı koruduğunu ve onların ayaklarının kaymasına, kötülüğe yönelmesine, zarar görmesine asla izin vermediğini ve onların sadakatini, adaletini Tanrı ödüllendirdiğine baktığımız zaman bizim bu erdem olarak, bizim düzenbazlık karşısındaki erdem olarak adalet sevgisini de göz önünde alabiliriz. Son olarak bir şey daha eklemek istiyorum. Tanrı'ya güven çok önemli bir şeydir. Bizim erdemlerden biri de Tanrı'ya güvenmek diyebiliriz. Bu da Süleyman Özdeyişleri 3. bölüm 5. ayette çıkıyor. Diyor ki Rab'be güven bütün yüreğinle. Kendi aklına bel bağlama. Düzenbazlık genellikle neyden kaynaklanıyor? İnsanın kendi yollarında başarıya ulaşmaya çalışmasından kaynaklanıyor.
1: Evet, doğru.
0: Bu çabadan kaynaklanıyor. Ama bizlerin çabası, gayreti genellikle kısa yollara, farklı kötü yollara başvurabiliyoruz ama Tanrı'ya güvendiğimiz zaman kendi çıkarlarımızı zorla elde etmeye çalışmak yerine Tanrı'nın sağladığı rehberliği, onun sağladığı doğruluğa inanarak, onun bizim hayatımızda iyi şeyler yapacağına inanarak yaşadığımız zaman, o zaman sadakatsizliğe ya da düzenbazlık gibi kötü şeylere başvurmamış olacağız.
1: Evet, aslında zaten bizler kendi çabalarımızla ya da iyi işlerimizle doğru kılınmıyoruz. Mesih İsa'ya olan imanımızla doğru kılınıyoruz. Çünkü Adem ve Havva'dan gelen o asli günahını bizi kirletti ve aslında kirli, hasta bir ağaç gibi olduk ve bugün o iyi işlerimiz de, meyvelerimiz de aslında kirli.
0: Evet.
1: Hepsinin altında kötü niyetler yattığını görüyoruz. Aslında kutsal kitapta iyi işleriniz bile paçavra gibi diye tanımlıyor örneğin. Hepsinin altında bir şekilde kötü bir niyet yatıyor. Mesela bir kişiye iyilik yapmaya çalışıyoruz ama altında bir çıkar arıyoruz. Kendimizi belki yüceltmeyi arıyoruz. O zaman aslında kendimizi doğru kılamıyoruz ama Tanrı bizi Mesih İsa'ya iman aracılığıyla doğru kılıyor ve bir kişi eğer Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak hayatına kabul ederse o zaman Tanrı'nın gözünde doğru kılınmış oluyor.
0: Mutlaka.
1: Çünkü Tanrı'nın kendisi de bizzat İsa'dan bahsederken, ki İsa zaten Tanrı'nın kendisidir, bahsederken diyor ki oğlum budur, ben ondan hoşnudum. Aslında bugün biz Tanrı'yı hoşnut kılmak istiyorsak, doğru bir yaşam sürmek istiyorsak yine Mesih İsa'ya ihtiyacımız var bu konuda da. Peki hangi alanlarda doğru olmalıyız Nuh Bey? Yani doğru olamayacağımız böyle kaçamak alanlar var mıdır? Mesela ben programı açarken demiştim işte küçük bir kopya çekmek belki. O büyük bir problem midir o da?
0: Bunu biraz detaylı bakarsak aslında doğruluk Tanrı'nın karakterini yansıtan ve imanın yaşamını şekillendiren temel bir erdemdir. Bu yüzden Hristiyanlar olarak ya da İsa Mesih'e iman, senin söylediğin gibi İsa Mesih'e iman edenler olarak aslında yaşamımızın tüm alanında doğru olmamız gerekiyor. Hiçbir şekilde yalana ya da küçük denilecek yalana aldatmaya yer vermememiz gerekiyor. Bunu biraz daha açmak istersek
1: tabii
0: şöyle
1: ki
0: diyebiliriz. Hangi alanlarda doğru olmalıyız? Sözlerimizde doğru olmalıyız. O kadar yalana alışıyoruz, o kadar hileye alışıyoruz ve o kadar günlük hayatımızda bunu normal görüyoruz
1: maalesef.
0: Ki. Ama bu o kadar büyük yıkıcı gücü var, biz bunun farkında değiliz. Bize verdiği o kadar büyük zararlar var, hiçbirimiz bunu umursamıyoruz. Ama Tanrı ne diyor? Matta 5. ve 37. ayete bakın. İsa diyor ki evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Yani sözünüzde netlik olsun, yalan olmasın. Evet diyorsan evet, öyle olsun. Hayırsa hayır olsun ve sözlerimizin dürüst olması

0: Söylediklerimizle yaptıklarımız arasında bir tutarlılık olması gerektiğini İsa Mesih bize öğretiyor. Ve bir diğer şey, iş ve eğitim hayatında doğru olmalıyız. Bu senin sorduğun soruda da olan noktaya da geleceğim ama iş hayatında mesela ya da eğitim hayatı, torpil mesela. Torpil yapılabiliyor, tanıdığı var bazen, farklı görevlere özellikle getirilebilir, akraba ilişkisinden falan. Ama bunlar bazı kişilerin yetenek ve bilgisini değerlendirilmeden, başka çıkar amaçlı başkalarının yardımıyla belirli bir yerlere gelen torpiller var. Bu Tanrı'nın gözünde bu bile günahtır, doğru bir davranış değildir. Bilgi sahibi, yetenek sahibi kişilerin göz ardına edilmesi, hakkının yemesine neden oluyor. Bu da kul hakkına da bir anlamda girmiş oluyor ve Tanrı'nın doğru görmediği eylemlerden bir iş hayatımızda da bizim doğru olmamız gerekiyor eğitim hayatımızda. Rüşvet veriliyor mesela. Rüşvet de bazı işlerin hızlandırılması, çabuk yapılması, göz ardı edilmesi, yasaya uygun olmayan şeylerin yapılması gibi. Ve bu o kadar doğal bir hale gelmiş ki artık bazı yerlerde rüşvet olmadan sen bir iş yapamıyorsun.
1: Doğru.
0: Bu çeşitli sektörler var. Bizim direkt bunu isim vermemiz doğru olmayabilir ama iş yapan arkadaşlarla inşaatta başka sektörlere girdiğin zaman birçok şey rüşvet olmadan iş yürümediğini söylüyor. Ve bu da aslında bizim iş yaparken de doğru olmamız gerektiği konusunu bir kez daha hatırlatıyor. Kopya çekme konusuna gelirsek, sınavda kopya çekmek küçük bir hile gibi görünse de aslında bu davranış Tanrı'nın doğruluk ilkelerine aykırı. Bu da bir aldatma, bir yalan oluyor. Kopya çekme başkalarını aldatmaktır. Kişinin kendi emeğini kazandığını göstermez. Kendi emeğiyle kazandığını göstermez. Bu birçok kişinin başarısına engel de olabilir. Yani senin kopya çekmeni aldığın yüksek puanla birisinin emek verip, gayret edip, çalışıp öğrendiği ve sınava girdiği onun emeğini çöpe atmasına ya da belirli bir yerlere gelmesine engel oluyor. Ve bu yüzden Kutsal Kitap bize diyor ki Kolosiler 3. bölüm 9. ayette, birbirinize yalan söylemeyin çünkü eski yaratılışı, kötü alışkanlıkları bile üzerinizden çıkarıp attınız. Bu kopya konusunda da bu şekilde bakabiliriz. Ben de iman ettikten sonra iyi bilmediğim için kopya çekiyordum ama Rab bana bir gün onun ne kadar büyük bir günah olduğunu öğretti ve öyle bir acı bir şekilde öğrendim ki sonra çok pişmanlık duydum. Evet. Ondan sonra aldığım puanların sonucuna bakmadan ne kadar emek verdiysem o kadarına cevap verdim. Bilmediğim soruları geçtim. Kopya çekmemek için çekmedim ondan sonra ve ondan sonra Rabbim beni daha iyi yerlere getirdiğini, daha çok bereketlediğini görüyorum. Yani kopya çekmek senin hayatına bereket getirmiyor. Bazen iyi bir sonuç gibi gözüküyor ama senin hayatında aldatmayı yerleştiriyor ve sen büyüyünce bunu farklı yerlerde de uygulayabiliyorsun. Mali konularda da doğru olmalıyız. Bu vergi beyanı olabilir, ticaret, borç ödeme gibi konularda. İlişkilerde doğru olmalıyız. Başkalarıyla olan ilişkimizde inşa ederken açık ve doğru olması gerekiyor. Asla ihanet, yalan veya manipülasyon olmaması gerekiyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Son olarak da Tanrı ile olan ilişkimizde doğru olmalıyız. Tanrı'nın önünde dürüst olmalıyız. Tapınırken ruhta ve gerçekte tapınmamız gerekiyor. Onun önünde ikiyüzlü bir şekilde davranmıyorum. Çünkü Tanrı bizim sözlerimizden çok yüreğimizi görüyor, biliyor. Ve kendimizi kandırırız ama Tanrı'yı kandıramayız.
1: Evet, kesinlikle öyle. Ve aslında Kutsal Kitap'ta diyor ki insan dış görünüşe bakar, Tanrı ise yüreğe bakar diyor. Gerçekten bütün samimiyetimizle, bütün o yüreğimizi açarak Tanrı'ya, Tanrı'nın önünde durmamız, kendimizi de sınamamız her durumda çok önemli, çok kıymetli. Peki bu doğru yaşam sürmemizin, özellikle şimdiki çağda, modern çağda doğru bir yaşam sürmemizin önündeki engeller ya da karşılaşabileceğimiz denenmeler ne olabilir Nuh Bey?
0: Biraz topluluktaki mesela zorluk ve acılar, yaşadığımız zorluk ve acılar bizi hayatta boyunca çeşitli zorluklarla, hastalıklarla, kayıplarla karşılaşıyoruz ve bu durumlar imanımızı sınıyor ve Tanrı'ya olan güvenimizi sarsabiliyor. Bu yüzden farklı yollara başvurabiliyoruz, düzenbaz yollara başvurabiliyoruz. Kendimiz olma isteği de var. Yani kendimiz olmaya çalışırken Tanrı'nın isteğini, Tanrı'nın kendi isteklerinin arasında sıkışıp kalabiliyoruz. Bazen Tanrı'nın isteğiyle bizim irademizin farklı olduğunu görüyoruz. Ve Tanrı isteyenleri dedi, bizim bu egoist tutumlarla, gurur ve kibir gibi özelliklerle aramıza, Tanrı'nın arasına mesafe koyup bu yanlış yollara başvurabiliyoruz. Ama bunların temelinde konuşacağımız daha çok örnekler olacak ama bunun temelinde yine bizim günahlı doğamızın, Tanrı'dan uzak olan yaşantımızın kaynak olarak gösterebiliriz. Tanrı'yla yakınlaşmadıkça, onunla barışmadıkça ve İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul etmedikçe hayatımızda engeller sürekli olacak. Çünkü günahlı yapı bizde durdukça içimizdeki o arzular, istekler hep bu yönde olacaktır. Ve bu da düzgün bir hayat yaşamamıza engel olacaktır. Doğru bir hayat yaşamamıza engel olacaktır.
1: Peki İsa'da bir örnek olarak, tabii ki İsa'yı yaşamımıza örnek almak çok önemli. İsa'da doğru bir yaşam sürmeyi nasıl görüyoruz Nuh Bey? Ya da bunu İsa'dan nasıl öğrenebiliriz? Mesela bugün bizi ilk defa dinleyen bir dinleyicimiz varsa, İsa'da doğru bir yaşam sürmeyi nasıl görür, nasıl öğrenir?
0: Ya, Tanrı'nın özü doğruluk olduğu için, Tanrı'nın isteğine göre yaşamak doğruluk olduğunu göz önünde alırsak, İsa Mesih diyor ki, ben babanın söylediklerini ve gösterdiklerini yapıp söylüyorum diyor. Aslında onun sözüne itaat ettiğini söyleyerek, Tanrı'nın iradesine boyun eğmek, Tanrı'nın iradesine göre yaşamak doğruluk olduğunu İsa Mesih bize hayatımızda gösterdi. İsa Mesih Tanrı olarak geldi ama insan olarak gelerek bize nasıl yaşamamız gerektiğini de gösterdi. Bu yüzden onun Tanrı'ya, babaya olan itaati ve onun isteğini yerine getirmesi bizim hayatımızda nasıl doğru kılınacağımız ve nasıl doğru bir şekilde yaşayacağımızı gösterdi. Ve dediğim gibi İsa Mesih evetiniz evet, hayırınız hayır olsun diye öğretirken amacı insanlarla hep doğru konuşmak ve bunu yapmaktır. Ve aslında İsa Mesih düzenbazlık karşıtı tavırlar da gösterdi. Tanrı'ya ve insanlara karşı dürüstlük göstermeyip düzenbazlık yapan kişilere karşı sert bir şekilde eleştirdiğini görüyoruz. Seninle program arasında da biraz konuştuk ama mesela özellikle Ferisilerin ikiyüzlülüğü, sahte dindarlığını İsa Mesih çok sert bir şekilde eleştirdiğini, onları azarladığını görüyoruz. Çünkü İsa'nın dürüstlüğü insanlara karşı sevgide, şefkatle ve adalette açıkça görülüyor. Düzenbazlık yerine doğruluk, kişinin hem Tanrı'ya hem insanlara karşı açık, samimi ve sevgi dolu bir yaşam sürmesi gerekiyor. Ve İsa Mesih bunu kendi hayatında gösteriyor. Dürüst olmayan, düzenbazlık gösteren kişilere karşı tavırlarıyla da bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Aynı zamanda insanın dürüst bir yaşam gücü, yani insanın gücüyle sürekli dürüst bir yaşam sürmemizin zor olduğunu İsa Mesih biliyor ve bize ne diyor? İsa Mesih'e iman edenlere kutsal ruh aracıyla vereceği bir güçten bahsediyor. Ve bu kutsal ruhun gücü bize rehberlik ederek doğru bir hayat yaşayabileceğimizi söylüyor ve Tanrı'nın, İsa'da da Tanrı'nın ruhu dediğimiz o kutsal ruh bulunuyordu ve onun yaptığı eylemler de kutsal ruh aracıyla doğru eylemler. Ve aynı kutsal ruhu Tanrı bizlere de vermek istiyor. Ona iman edenlere Tanrı'nın ruhunu vermek istiyor. Bu da Tanrı'nın önünde dürüst, doğru bir şekilde yaşamamızı, İsa'ya benzer bir hayat yaşamamıza yol gösteriyor ya da örnek gösteriyor diyebilirim.
1: Evet, ve aslında benim de aklıma şey geldi şimdi, bu İsa'nın tüm yaşamına baktığımız zaman elbette doğru bir yaşam sürüyor, günahsız bir yaşam sürüyor. Aslında tüm insanlık, herkes, biz günahın içinde olduğumuz halde Mesih İsa Tanrı'nın özünden gelip bize örnek bir yaşam sürüyor, doğru bir yaşam sürüyor, günah işlemeden bir yaşam sürüyor ve aslında bizim temsilcimiz oluyor bir şekilde. Ve bugün bir kişi İsa'ya iman ettiği zaman bu ona doğruluk sayılıyor aslında ve o zaman Mesih İsa iman aracılığıyla doğru olmuş ve doğru bir yaşam sürmenin de o kapıları açılmış oluyor ardına kadar o kişiye. İsa'nın da kendisinden bahsederken diyor ki, yol, gerçek ve yaşam benim. Aslında o gerçeğin ta kendisi İsa Mesih. Doğruluğu arıyorsak, gerçeği arıyorsak, onun anahtarları da yine Mesih İsa'dadır. Öyle ki Mesih İsa bizim yerimize aslında o doğru yaşamı sürmüştür. Bizim yapamadığımızı yapmıştır. Ve mesela Pontius Pilatus işte bu İsa çarmıha gelirken ki Yahudilerin İsa'yı önüne çıkarttıkları, aslında vali yargılaması için çarmıha gelme emrini vermesi için çıkarttıkları vali bile diyor ki, ben onda suçlanacak hiçbir şey bulmadım. Yani, yani çarmıha gerilecek bir suç yoktu. Ve suçsuz olduğu halde o bizim günahlarımız için çarmıh üzerinde ölüp üçüncü gün dirilerek aslında bu günahı ve ölümü yenmek için İsa bu zaferi kazandı. Ve adına iman eden herkese aslında doğruluk, doğru olma fırsatını verdi. öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ediyoruz Nuh Bey. Bir programın daha sonuna geldik. Bu programda aslında düzenbazlığı konuştuk ve karşısında nasıl doğruluk erdemini geliştirebileceğimizi konuştuk. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilir, bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki Günah ve Erdem programında görüşmek üzere. Esenlikler.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler...
1: Tanrı'dan kaçanlar.
2: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
3: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
1: Tanrı'dan uzak olanlar.
4: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
5: Bir umutsuzluğum vardı.
3: Çok bencil bir insandım.
1: Tanrı'yı arayanlar.
4: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
5: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
2: İncil'i okumaya başladım.
1: Tanrı'yla tanışanlar.
2: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
4: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
5: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
6: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
1: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor.
7: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Bir programda daha birlikteyiz. Bugün tekrar bir tanıklık dinleyeceğiz. İnsanların evet Rabb'e nasıl geldiklerini, Rabb'le nasıl karşılaştıklarını, Rabb'in onların hayatlarında neleri değiştirdiğini, onlara nasıl bir vaat ve sonsuz yaşam verdiklerini göreceğiz. Evet, Tanrı'yla Tanışanlar programına hoş geldiniz. Bu arada sorularınız ve görüşleriniz varsa bizlere soru@radyomaranata.com'dan ulaşabilirsiniz. Evet, Tanrı'yla Tanışanlar programında bugün sevgili Göksel bizimle birlikte. Göksel gerçekten isim de çok harika bir isim. Benim çok hoşuma gidiyor. Oğluma keşke Göksel ismi verseydim diyeceğim ama. Göksel, önce seni biraz tanıyabilir miyiz?
8: Tabii, ben Göksel Moroğlu. 1984 Kocaeli doğumluyum. 1,5 yıl önce de evlendim. Bir bebek bekliyoruz. Ayrıca şu anda Pendik Kilisesi'nde pastörlük olarak görev yapıyorum. Bu kadar.
7: Güzel, çok iyi, çok harika. Yeni bir bebek de geliyor, hamdolsun. Rab onu da bereketlesin. O zaman Göksel kardeşimiz, Rab'le nasıl tanıştın? Tanrı'yla nasıl tanıştın? O senin hayatına nasıl girdi, seni nasıl etkiledi? Çünkü hepimizin farklı bir hikayesi var bu dünyada. Kimimiz belki rüya yoluyla, kimimiz işte birisi, bir arkadaşın daveti sayesinde, kimimiz bir kiliseye belki gitmekle Rab'i tanıyoruz ve o hayatımıza giriyor. Sen Tanrı'yla nasıl tanıştın, nasıl karşılaştın? O senin hayatına nasıl girdi?
8: Ben Türk ve Müslüman bir ailede doğdum ve belli inançlarımız vardı tabii ki Tanrı'ya dair, Allah'a dair. Ama çok fazla dini konuların konuşulduğu bir çekirdek ailem yoktu. Bunun dışında akrabalarımız arasında ise çok fanatik diyebileceğimiz dindar kişiler vardı. Ve bu iki zıtlık arasında kalıyordum ben. Bazen akrabalarımıza gittiğimizde hep orada dini sohbetler olurdu ama eve geldiğimizde çok fazla dinle ilgili şeylerden bahsedilmezdi. Derken ben ilkokula başladığımda bir akrabamız bana bir Kur'an hediye etti ve ben onun Türkçesinden okumaya başladım. Sürekli vaktimi Kur'an okuyarak geçiriyordum. Anlamadığım yerler oluyordu bazen ama o zaman da soruyordum bir araya geldiğimizde büyüklerimize. Çok samimi bir şekilde Tanrı'yı aradığımı söyleyebilirim çok küçük yaşlardan itibaren.
7: Küçük yaşlardan.
8: Sonrasında ergenlik dönemleri gelmeye başladı. İşte 13-14'lü yaşlar ve okuduğum Kur'an'ı yavaş yavaş irdelemeye başladım. Bazı ayetler kafamı kurcalamaya başladı. Sorular belirdi kafamda. Ve bunları sormak için o çok sevdiğim, güvendiğim kişilere gittiğimde hiç beklemediğim bir tepki aldım. Genel olarak şöyle dediler. Yani sen bu dini sorgulayamazsın, bu soruları soramazsın. Bunlar çok ince konulardır. Bunları şu anda anlayamazsın. Ve eğer böyle düşünmeye devam edersen dinden çıkarsın. Ve sonrasında ben sadece itaat etmek değil ama anlamak da istiyorum düşüncesiyle bir ara verdim hayatımda 15'li yaşlarımda. Dedim ki ben artık Tanrı ile ilgili hiçbir şey yapmak istemiyorum. Biraz küstüm diyebilirim böyle konulara. Çünkü sorgulayamayacağım bir inancı kabul etmek istemedim açıkçası. Sonrasında 15 ile 30'lu yaşlar arasında tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim. Bu arada yurt dışında yaşadım bir sürede ama işte gezdiğimiz, tozduğumuz, gece hayatımın olduğu klasik bir Türk genci gibi
7: Tanrı'dan uzak bir hayatın
8: evet,
7: o zaman var.
8: Denenebilecek herhalde. Ne kadar zevk varsa denemeye çalışarak, sürekli kendimi avutarak ve bir taraftan da insanlara Tanrı'nın olmadığını anlatarak geçirdim. Sürekli onlara işte hadi açalım şimdi şu Kur'an'dan şu ayete bakalım. Bakın işte bu mantıksız olduğu için demek ki Tanrı yoktur gibi bir argümanım vardı. Sonra bir gün 2-3 tane arkadaşımla beraber bir kafede oturuyorduk ve onlar arasında bir tanesi çok Müslüman birisiydi. Yani böyle 5 vakit namazında eski bir arkadaşım. Ben gene onu anlatırken dedi ki Göksel tamam diyelim ki Kur'an hatalı ve orada diyelim Tanrı'yı bulamadın ama bu Tanrı'nın olmadığına dair neden böyle bir fikre yol açtı sende? Çünkü Tanrı'nın kitabı olduğunu, Tanrı'nın sözü olduğunu iddia eden tek kitap Kur'an değil dedi. Bu bende böyle bir şimşek çaktı kafamda. Bu
7: arkadaşın Müslüman.
8: Müslüman evet. Nasıl yani dedim. Dedi işte Tevrat var, Zebur var, İncil var, onlara baktın mı? İşte başka inançların başka kitapları var. Dedim çok haklısın. O zaman Taksim'deydik. Hemen kafeden kalktım. Bu kitabın mukaddese gittim. Ve orada dedim ki ben kutsal kitap istiyorum. Orada düşünmüyorum. Bana dediler ki hani İncil mi yoksa hani eski anlaşma inançma birlikte mi ama arasındaki farkı bilmiyorum. Dedim ki hani full ne varsa hepsi içinde bulunan ondan alayım. Ve aldım ama tabii ki amacım sadece bakın bu da işte Kur'an'dan farksızdır. Bu da işte içinde çelişkiler barındırır gibi bir düşünceyle okumaktı. Altın çizerek soru işaretleri yıldızlar koyarak 4 ayda yaratılıştan vahiye kadar bitirdim ki hızlı bir süredir.
7: Bütün kutsal kitabı yani.
8: Evet. Ve sonra dedim ki bu yetmedi bir kez daha okuyayım. Çünkü bazı noktalar vardı Kur'an'ı bildiğim için çeliştiğini düşündüğüm. Ve biraz kafam karıştı. İkinci kez bir daha okudum gene bir 4 ay. Ve sonrasında dedim ki artık hazırım. Birilerine bu soruları sormam lazım. O zaman internete girdim, yazdım Anadolu Yakası Kilise. Hı hı. İstanbul'da oturuyordum Üsküdar'da. Altıntepe Kilisesi çıktı. Mail attım oraya, dedim benim sorularım var, olur mu, gelebilir miyim? Dediler pazar günü 11'de ibadet var, bir saat öncesinden gelebilirsiniz. Dedim tamam o zaman. Hatta dediler sonra ibadete de katılabilirsiniz. Ben de şaşırdım açıkçası, çok kiliseye girilebileceğini düşünmüyordum. Eğer Hristiyan değilseniz kilisede ne işiniz olsun evet. ki? Sonra elimde ben kitapla gittim, içeri girdim, birçok insan vardı ibadeti bekleyen, sohbet ediyorlardı. Dedim pastör kim? Çünkü bir camiye girdiğinizde hani imam kimse onu tanırsınız evet. kıyafetinden ama burada öyle bir şey yok, herkes aynı kıyafetleri giyiyor. Carlos abi vardı, onunla tanıştırdılar. Dedim merhaba merhaba, sohbet eder misin, çay içer misin? Ben hiçbir şey istemiyorum, sorularım var, onları soracağım. Hemen başladım, işte eski anlaşmada böyle diyor, yeni anlaşmada şunu diyor, o zaman burada bir çelişki var mıdır gibi. O da bana dedi ki hepsini okudun mu bu sen kutsal kitabın dedi. Evet dedim. Burada dedi kaç yıldır imanlı olup hepsini okumayanlar var. Hakikaten mi dedi. Evet dedim okudum. Yani buralardan sorular gelecek. Tamam dedi, başladık biz soru cevap yapmaya. Ve sonra ibadete çağırdılar beni. Çıktım ama hiçbir şekilde ilahilere katılmıyorum. En arkaya oturuyorum. Ve sonrasında her hafta gitmeye başladım. Bir ders var dediler, Kurtuluş Tasarısı diye. O dersi çalışalım. Olur dedim. Öğrenmek her zaman iyidir. O derslere başladım. Orada her haftada gitmeye başladım. Hatta işte bağış toplanırken de bir miktar para atıyordum. Çünkü diyordum ki o kadar emek veriyorlar bana, bir şeyler öğretiyorlar. Ben de bir katkıda bulunayım. O arada insanlar artık beni böyle tanımaya başladı. Birkaç hafta devam edince merhaba falan demeye başladılar ama ben hep uzak duruyorum insanlardan. Hı. Çünkü hep şey diyorum, ben buraya arkadaş edinmeye gelmedim. Öğreneceğim, vaazı bekliyorum. İşte ilahiler sıkıcı geliyor. Bir an evvel vaaz gelsin, oradan bir şeyler yakalamaya çalışayım okuduğuma göre.
7: Yine bir soru sorayım, belki bir
8: tabii.
7: şey yakalayayım.
8: O arada sürekli WhatsApp'tan taciz ediyorum Carlos abi. Şu vardı, şu ne demek, bu burada ne demek istiyor, orada niye böyle diyor gibi. Tabii gittikçe soruların şekli de değişmeye başladı. Daha derin sorular gelmeye başladı. Sonrasında bir hafta gidemedim ama her hafta gidiyordum. Bir hafta gidemedim, ailemi ziyaret etmiştim ve çok üzüldüm gidemediğim için kiliseye. Hı. İlginç geldi. Yani özledim oradaki ortamı. Sonrasında dedim ki hani ben neden acaba orada olmayı istiyorum? Ve sonra kutsal kitaba baktığımda yavaş yavaş ikna olmaya başladığımı hissediyorum. Hı hı. Ve eski anlaşmayı tekrar kiliseye gitmeye başladım. Yeşaya 53. bölümde tekrardan İsa'nın acı çeken kral kul olan İsa'dan bahsettiğinde dedim ki bu tekrar baktım yazıyor orada işte şu kadar yüzyıl önce yazılmıştır Mesih'ten, nasıl olabilir dedim, bu kişi o kişi yani. Ve yüreğim yavaş yavaş değişmeye başladı ve sonrasında şöyle dua etmeye başladım Tanrı'ya. Dedim ki eğer sen gerçeksen, eğer sen Tanrıysan bana bunu söyle, bana kendini tanıt, çünkü benim kafam karıştı, ben buraya ne için geldim, şu anda karşımda ne buldum. Ve her gün yatmadan önce dua ediyordum. Bir hafta geçti hiçbir şey olmadı. İki hafta geçti hiçbir şey olmadı. Ve biraz umudumu kesmeye başladım. Çünkü herkes diyordu ki yaşayan bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Ve o Tanrı sizi Ona konuşursanız size cevap verecek. Hı hı. Ama diyorum ki tekrar eskisi gibi, yani eski inancım gibi. Ben bir şeyler söylüyorum ama havaya gidiyor gibi. Ama bir gün uykuda da değildim, rüya değil. Uyandığım gece bir ürpertiyle ve arkamda böyle bir ışık vardı. Hı hı. Ve dedi ki hani ben oyum, ben İsa'yım, ben senin tanrınım. Ama ben o kadar korktum ki ne arkaya bakabildim ne bir şey yapabildim. Ve hemen Carlos abiyle irtibata geçtim ve sonra bir iki defa daha Rab rüya aracıyla bana konuştu. Dedim ki ben hazırım, vaftiz olmak istiyorum. Ve vaftiz olduğumda hayatım birdenbire değişti.
7: Yani çok ilginç, çok harika bir şey. Aslında Tanrı'dan uzaktın ya da uzak olduğunu düşünüyordun ya da kaçmaya çalışıyordun. Tıpkı kutsal kitapta okuduğumuz gibi Yunus peygamber, o da bir ara Tanrı'dan uzaklaşıyordu, Tanrı'dan kaçıyordu. Ama ilginçti, Tanrı onu yine kendisine çekti, kendi yoluna soktu bir şekilde. Ve sen de birdenbire başka bir arkadaşın tarafından tekrardan Tanrı'yı araştırmaya, Tanrı'ya bakmaya yöneldin. Aslında belki de bu isteği yüreğine koyan Tanrı'nın kendisi diyebiliriz. Çünkü o bütün insanlara ulaşmak istiyor. Bütün herkese ulaşmak ve herkesi kurtarmak istiyor. Peki yani şöyle bir şey sorsam, eski hayatına baktığın zaman yeni hayatınla aradaki farklar nedir? Hayatında neler değişti? Yani birkaç şey belki söyleyebilir misin?
8: Çok bencil bir insandım. Tamamen kendimi düşünürdüm her konuda. İkincisi, insanlara çok fazla değer vermiyordum. Bazı insanlar değer vermeye layıktır, bazıları değersizdir, önemsizdir gibi düşünüyordum. Hı hı. Sevgi, aşk gibi konularda, bağlılık gibi konularda hiçbir inancım yoktu. Çünkü sürekli başlayan ve biten ilişkiler vardı hayatımda da. Dolayısıyla evlilik, bağlanma, bir çocuk sahibi olmak gibi şeyler, hı hı, bana çok uzaktı. Ölümden sonraki yaşam konusuna bir inancım yoktu. Bir şeylerin düzelebileceğine dair. Hep bunu politikayla olabilir, siyasetle olabilir, dünya nasıl daha iyi bir yer haline gelebilir, hep felsefi yollarla arıyordum. Ama bir Tanrı'nın var olduğu ve onun gerçekten herkese hakkını vereceği zaman geldiğinde, yargı günü geldiğinde vereceği gibi bir inancım yoktu. Ama o değişti. Hı hı. Şimdi ise hayata bambaşka bakıyorum, insanlara bambaşka bakıyorum. Tanrı'nın yarattığı her yaratığı, sadece insan da değil, hayvanlar da buna dahil, bitkiler de dahil, doğa da dahil olmak üzere çok seviyorum. İnsanlarla ilişkilerim çok düzeldi. Artık hani bencilliği daha çok hizmet etmeyi seven bir yapıya doğru evrildim. Evlendim, şimdi çocuk bekliyoruz. Hayatımda birçok şey değişti. Ama en önemli şey İsa'nın verdiği, yüreklerimize koyduğu umuttu. Hı-hı. Şu anda biliyorum ki yaşamda bir amacım var. Boş yere yaratılmadım ve o amacımı tamamlamak için de Rab kutsal ruh aracılığıyla bana destek oluyor. Ve o amacı tamamladığımda ve bu dünyadan ayrıldığımda da tekrar Rab'le birlikte sonsuz bir yaşama başlayacağım.
7: Bu güzel bir şey, harika bir güvence. Rab'le beraber sonsuz bir yaşama kavuşacağız. O bize bunu vaat ediyor. Ve hamdolsun ki sen de bu vaade iman ettin, bunu kabul ettin. Peki son olarak dinleyicilerimize söylemek istediğin bir ayet var mı? Senin hayatında, evet, Yeşaya İliş'ten biraz bahsettin ama onun dışında da belki senin hayatında önemli olan, senin hayatını değiştiren bir başka bir ayet var mı ya da benzer bir ayet?
8: Çok var aslında ama hep aklıma ben vaftiz olduğumda kilisemizin bana verdiği o karttaki Yeşu 1:9 ayeti geliyor aklıma hep. Orada şöyle diyor: sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrı'nın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. Benim için Tanrı hep korkulan, hep böyle çekinilen, hep yukarılarda bir yerde ve insanları cezalandırmak için olan birisi gibiydi ama aynı Rab bana ayet aracılığıyla diyor ki güçlü ol, yürekli ol, korkma. Şimdi bir anda bir Türkken, işte Sünni bir Müslümanken bir anda kendimi azınlık bir konumda bulmuş oldum, öyle değil mi? Ve ailemle ilgili bir takım sorunlar oldu, birçok şey oldu imanım nedeniyle ama her seferinde bu ayet aklıma geldi. Korkmuyorum, cesurum, Rab için hizmet etmekten, Rab'be iyi bir kahyalık sunmaktan korkmuyorum, yılmıyorum ve biliyorum ki Rab bizi nereye gönderirse, ne yaptırırsa her zaman o bizimle birliktedir. Bu ayetler her zaman aklımda. Bunun verdiği güvenceye de şükrediyorum.
7: Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Göksel. Evet, Tanrı'yla tanıştın gerçekten. Tanrı senin hayatına girdi, hayatını değiştirmeye başladı. Ve hepimiz de böyle Tanrı hayatlarımızda çalışıyor. Kendisini bize tanıtmaya çalışıyor. Yeter ki biz onu tanımak isteyelim, ona yakınlaşmak isteyelim. Çok teşekkürler bu Tanrı'yla Tanışanlar programında konuk olduğun için. Bir sonraki programda görüşeceğiz. Tekrardan bir tanıklık dinleyeceğiz. Göksel'cim çok sağ olasın. Katıldığın için teşekkür ediyorum.
8: Ben teşekkür ederim.
7: Bir sonraki Tanrı'yla Tanışanlar programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
9: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
10: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
11: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
11: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
11: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
11: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde sebat etmek konusunu işleyeceğiz. Stüdyo konuğum Pastör Daniel Günay. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Hamdolsun, teşekkürler. Siz sormalı.
0: Bizlerdeyiz, çok teşekkürler. Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Aslında öncelikli olarak sebat etmek ne demek? Onu anlatmak istiyorum ben bir tanım olarak. Şunlar yazıyordu ben araştırdığımda. Bir işin sonuna kadar uygulanması ya da sürdürülmesi olarak tanımlanıyor. Söz konusu tanımdan yola çıkarak sebatı bir işin gerçekleşmesi için yeterince sabır göstermek, kararlı olmak olarak ifade edebiliriz aslında. Sabırlı olmak, dayanıklı olmak, kararlı olmak gibi algılayabiliriz. Tanımını da yaptıktan sonra şu soruyla başlamak istiyorum ben hemen. Kutsal kitap sebat etmek konusunda bizlere ne söylüyor?
1: Teşekkürler. Evet, güzel bir soru. Sebat etmek aslında direkt kelime olarak kutsal kitapta geçmese bile bu anlamları içeriyor, dediğin gibi. Sabırlı olmak, sonuna kadar dayanmak, kararlı olmak. Aslında bu günümüzde baktığımız zaman gerçekten de çok zor olan bir şey.
0: Evet.
1: İnsanların sabretmesi, bir işin sonuna kadar gitmesi, dayanması, kararlı olması hiç de kolay bir şey değil. Zaten bunu görüyoruz çocuklarımızdan bu çağda özellikle. Her şeyi çok çabuk istiyorlar. Yani hiç kimse beklemek istemiyor, sabretmek istemiyor. Her şeye çabuk ulaşmak istiyor ama hayata baktığımız zaman, gerçek gidişata baktığımız zaman aslında hiçbir şey öyle çabuk kolay olmuyor. Yani insanlar görüyoruz, çabuk zengin olmak istiyorlar, çabuk para kazanmak istiyorlar. Sosyal medyaya baktığımız zaman zaten onu görüyoruz çocuklarda, bizlerde de. Yani TikTok çıktı, sürekli kısa kısa videolar izleyerek bir şekilde her şeyin kısasına, biz çabuğuna, hızlısına alıştık ya da ona doğru yönlendiriliyoruz. Ama aslında doğru olan o değil ya da oradan hiçbir yere de varamayız. Kutsal kitabın bize öğrettiği, evet, dayanmak, sabretmek, bu gerçekten de kolay bir şey değil. Ama bununla ilgili biz kutsal kitapta da dediğin gibi birçok örnekler görüyoruz. Sıkıntılar içerisinde, zorluklar içerisinde dayanan insanları görüyoruz. Mesela Eyüp aklıma şimdi direkt olarak geldi. Eyüp'ün aslında sabrını bilirsiniz diyor, dayanmasını bilirsiniz. Yani Tanrı'yı seven biriydi Eyüp. Tanrı'ya ibadet eden birisiydi. Bütün buyrukları yerine getirmeye çalışan biriydi. Ve Tanrı onu bereketlemişti. Her şeyi vardı. Ama bir dönem geldi ki gerçekten de sıkıntı, zorluk çekti. Problemler yaşadı. Hatta karısı ona dedi ki, yani kendini öldür. Bu durumda yaşamak çok zor. Yani Tanrı'ya isyan et ve kendini öldür bir şekilde. Ama o Tanrı'ya isyan etmedi. Yani o dönemdeyken bile Tanrı'ya güvenmeyi, Tanrı'ya bağlı kalmayı seçti. Yani kendi çocuklarını kaybetti. Bütün malını, mülkünü kaybetti. Ama vazgeçmedi. Yani dünyaya baktığımız zaman aslında çok tam tersini görüyoruz. Yani insanlar bir şeylerini kaybettikleri zaman, sonuna kadar gidemedikleri zaman intihar etmek istiyorlar. Yani çok insanlar var. Yani hayattan bıkan insanlar çok var. Evet. Neden? Çünkü sabretmek, dayanmak, devam etmek, tekrar ayağa kalkmak çok zor. Yani evet, bunun için arkamızda yani birileri olması lazım ki bize yardımcı olsun, bize destek olsun. Nuh örneği var. Mesela ona da bakabiliriz. Nuh'un hayatına baktığımız zaman Tanrı ona diyor ki bir gemi inşa edeceksin. İşte ben bu halkı, bu ulusu, bu halkı yargılayacağım. Dolayısıyla yavaş yavaş Nuh bir gemi inşa etmeye başlıyor. Sanıyorum yani 120 yıl süren bir süre var Nuh'un o gemiyi yapması
0: uzun
1: zamanında.
0: Zaman.
1: Yani kolay değil, yağmur yok ortada, o zamana kadar yağmur yağmamış, hiçbir şey yok. Ve Tanrı diyor ki işte sen bir gemi yapacaksın çünkü işte yeryüzü yargılanacak bir şekilde yağmurla beraber. Nuh kararlı bir şekilde, yani sonuna kadar gitti o geminin yapması için. 120 yıl bekledi. Bu arada çalıştı, devam etti. Hani Tanrı'ya karşı bir şüphe içinde olmadı. Ve sonra görüyoruz ki gerçekten de o yargı geldiğinde ve yağmurlar boşaldığı zaman Nuh o gemiyi yapmakla, Tanrı'ya itaat etmekle, kararlı olmakla kurtuldu. Düşün, eğer Nuh aman ya böyle bir şey, saçma bir şey olmaz, ben beklemeyeceğim, hiç gerek yok böyle bir şeylere diye düşünseydi, herhalde o yargı geldiğinde Nuh da sabretmediği için, kararlı olmadığı için, sonuna kadar gitmediği için onun hayatı da belki son bulacaktı.
0: Evet, kesinlikle öyle. Ve görüyoruz ki aslında kutsal kitap sabırlı olmamız gerektiğini, kararlı olmamız gerektiğini, dayanmamız gerektiğini de bizlere söylüyor. Tabii ki program boyunca aslında bu konuyu işlerken bunun sonuçlarını nasıl yapabileceğimizi de üzerinde konuşacağız. Hı hı. Peki İsa Mesih'e iman eden kişilerin günümüzde kutsal kitabın buyrukları içerisinde yaşaması mümkün mü? Bu konuda nasıl çaba ve kararlılık göstermemiz gerekiyor sizce?
1: Yani birçok insan belki farklı düşünebilir ama İsa Mesih'e iman etmek ve kutsal kitabın buyruklarını yerine getirmek, sonuna kadar dayanarak devam etmek hiç de kolay bir şey değil. Dediğin gibi bunun için gerçekten de çaba gerekli, kararlılık gerekli. Çünkü İsa Mesih onu söyledi bize. Evet, dünyada sıkıntılarınız olacak ama cesur olun, ben bu dünyayı yendim diyor İsa Mesih bize. O zaman onu izlemek hiç de kolay bir şey değil. Çünkü ateist olabilirsin, insanlar belki çok fazla ilgilenmez, ne bileyim deist olabilirsin, başka inançlara inanabilirsin, hiç sorun değil. Ama İsa Mesih'e iman ettiğin zaman hayatının değişmesiyle beraber çevredeki insanların sana olan bakışı da değişiyor. Yani farklı bir gözle bakıyor. Onu görüyoruz, bazen yaşıyoruz, hem kilisemize gelen kişilerden İsa Mesih'e iman ettiği için ailesi onu bazen dışlıyor, eve almıyor, iş yerinde sorunlar çıkıyor, birçok problemler çıkabiliyor. O zaman sabır etmek, dayanmak, sebat etmek gerçekten kolay değil. Ama bize sabır veren Tanrı var, bunu bilmek önemli. Evet. Sabır ve cesaret kaynağı Tanrı olduğunu biz biliyoruz.
0: Aslında tabii ki bunu söylemek kolay. Yani sabırlı ol demek ya da kararlı ol demek, dayan demek kolay gibi düşünülüyor. Dediğiniz gibi zor. Ama gerçekçi de olmak lazım. Çünkü günümüze baktığımız zaman Tanrı örneğin yalan söylemeyin diyor. Ama doğru olduğunda birçok şey kaybediyorsun. Hiçbir kazancın olmuyor bazen. İşte doğru söylediğin için belki işten kovuluyorsun ya da işe alınmıyorsun. Hı-hı. Ya da farklı sonuçlara yol açılıyor. Ya da Tanrı'nın isteğini yerine getirirken farklı zorluklar, sıkıntılar da yaşıyor insan. Hı-hı. O zaman bazı insanlarda şöyle bir düşünce oluyor. Sanki bu inanç içerisindeki buyruklar, sözler çok eskiden kalmış ve günümüzde artık hani bunu yapmak çok zor ya da imkansızmış gibi gözüküyor. Hı-hı. Ama bunu yapan insanlar var mı ya da bunu nasıl yapabilir insan?
1: Ya dediğin gibi aslında yani yalan söylemeyeceğiz biz, çünkü kutsal kitap bunu söylüyor, ama bazen hani acaba yalan söylemeli miyiz diye düşünebiliriz ve tabii ki o anda yalan söylediğimiz zaman belki işi kurtardık, rahatladık, daha iyi her şey çözüldü diye düşünüyoruz, yani konuyu atlattık diye düşünüyoruz, ama ileride o sorun tekrar başımıza daha büyük bir şekilde geliyor. Mesela bizim bir tanıdık vardı. Şimdi tabii ismini vermeyeceğim ama bazen işte eşine yalan söylüyordu. Mesela atıyorum parası yok, su faturasını ödememiş. Ne yaptın? İşte ödedim falan diyor. Ya da kirayı ödedim. İşte tamam oldu, ödedim diyor. Ona üzmemek için, onu zor durumda bırakmamak için belki, ama sonra bir şekilde bu ortaya çıktığında kocam benim yalan söyledi olunduğu zaman hani daha da büyük bir problem oluyor. O zaman biz evet kolay değil. Tanrı'nın sözlerine göre hizmet etmek, itaat etmek, bu yolda ilerlemek, sebat etmek, dayanmak kolay değil. Ama eğer biz bu konuda kararlı olduğumuz zaman, devam ettiğimiz zaman bunun ürünlerini, bunun sonuçlarını, meyvelerini de hayatlarımızda göreceğiz bir şekilde.
0: Evet, aslında az önce söylemiş olduğunuz bir söz benim özellikle dikkatimi çekti. insan Tanrı'dan yani bu gücü alıyor ve Tanrı'nın yardımıyla oluyor dediniz. Hı hı. Bunu biraz daha açmak istiyorum aslında. Çünkü bazen zorluklar ve sıkıntılar içerisinde olan insanlar bu çabayı gösteriyorlar ama hı hı. olmuyor. Hı hı. Ama siz Tanrı ile birlikte yürürken aslında bunun mümkün olabileceğinden mi bahsediyorsunuz hı hı. tam olarak?
1: Yani şöyle bir örnek de verebilirim. Dediğim gibi İsa Mesih'e iman etmek, onun buyruklarını yerine getirmek kolay değil. Örneğin İncil'de İsa Mesih diyor ki düşmanlarınızı sevin. Onlar için dua edin. Yani doğal bir insan, normal bir insan hani bu konuda bir şey yapamaz, bekleyemez, sabredemez. Sana yapılan bir kötülüğe anında sen de cevap vermek istiyorsun. Otomatik olarak insan benliği, insan evet. isteği bunu bizden bekliyor. Ama biz biliyoruz ki örneğin Hristiyanlar olarak mesela öldürülen kişiler var. Malatya'da biliyoruz ki katledilen kardeşlerimiz vardı. Onlar bu sözü yerine getirdiler. Bir şekilde dayanarak, devam ederek, Rabb'e güvenerek kendilerini, eşlerini öldüren, babalarını öldüren kişileri bağışlayabildiler ve onlar için dua ettiler. O zaman nereden alıyorlar bu gücü? Yani doğal bir insanın bunu yapabilmesi hiç mümkün değil. Ama ancak işte onu biz biliyoruz, kutsal kitapta okuyoruz. Bize güç veren, bize umut veren, bizim dayanmamızı sağlayan İsa Mesih'tir. Bizim örneğimiz odur. Ve aslında onu da söyleyebilirim. Yani İsa Mesih bu dünyaya geldiği zaman onu okuyoruz. Kul özünü aldı diyor. İnsan benzeyişinde doğarak kendi ululuğunu bir yana bıraktı. Filipililer'de onu okuyoruz. İnsan biçiminde bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerindeki ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Yani İsa Mesih de bu iman hayatını sürdürürken, burada hayatını sürdürürken kolay şeyler yaşamadı ve kendi özünü diyor bırakarak, ululuğunu bir yana bırakarak bizim uğrumuza bu dünyaya geldi. Bizim uğrumuza bu dünyada dayandı. Bizim uğrumuza bu dünyada sıkıntılara boyun eğdi. İşte biliyoruz ki çarmıha gittiğinde de özellikle yüzüne tükürüldü, dövüldü. Tutku filmini izlediyseniz belki orada İsa Mesih'in nelere katlandığını, nelere dayandığını görebiliyoruz. Hiç kolay bir şey değildi onun için. Her şeyden önce günahı üzerine alması kolay bir şey değildi. Çünkü biz onu biliyoruz ki günahı bilmeyen diyor günah yaptı. Yani İsa Mesih günahsızdı. Hiçbir zaman günah işlemedi. Ama bizim uğrumuza, bizim günahlarımızı çarmıhta üstlenerek günahlı oldu diyebiliriz o anda. Ve bizim yerimizde çarmıhta öldü. Ama üç gün sonra da dirildi. O zaman yani İsa Mesih'e baktığımız zamanda da, ondan o gücü aldığımız zamanda da bu hayatta ilerlemek, dayanabilmek kolay, daha kolay daha doğrusu. Yani kolay bir şey yok ama ona baktığımız zaman daha kolay ya da daha yaşanılabilir bir şekilde devam edecektir diye düşünüyorum.
0: Evet. O zaman ben şu sonucu çıkarıyorum. İnsanın sabırlı, kararlı bir şekilde ilerleyebilmesi için gerçekten bir güce ihtiyaç var. Ve hı-hı. bu güç insanın kendisinden kaynaklanmıyor tam olarak. Yani bu biraz daha sınırlı oluyor ya da belli hı-hı. bir noktaya kadar götürüyor. Ama eğer gücün kaynağı Tanrı'ysa ve biz Tanrı ile birlikteysek o zaman o bitmez tükenmez bir güç ve onun gücüyle aslında Tanrı'nın gücüyle daha emin bir şekilde, sabırlı bir şekilde, kararlı bir şekilde ilerleyebiliriz. Çünkü hı-hı. aslında o gücü bize Tanrı'nın kendisi veriyor. Hı-hı. Ama hı-hı. şu noktada çok önemli. Bizler aslında Tanrı ile o ilişkiye sahip miyiz? Burada onu düşünebilmek lazım. O gücün kaynağından beslenebilmek için aslında İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmiş, hı-hı. hayatımızı almış olmamız da gerekli. Hı-hı. Çünkü Tanrı ile olan o ilişki aslında bizi güçlendirecektir. O kaynaktan beslenmemize neden olacaktır. Eğer hayatımızda Tanrı yoksa o zaman kendi gücümüze dayanarak ilerlemeye çalışıyoruz ve hı-hı. bu da bizi tam olarak sonuca ulaştırmıyor. Çünkü hı-hı. bizim gücümüz bir yerde tükenebilir. O zaman hayatımıza Tanrı'yı almış olmamız gerekiyor ve o ilişkiyi kurabilmiş olmamız gerekiyor. Bunun da tek yolu kutsal kitaba baktığımızda İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmek. Tabii ki bunu da görüyoruz.
1: Hı-hı. Kesinlikle.
0: İsa Mesih'in karakterinden biraz bahsettiniz aslında. Dünyaya geldiğinde o kul özünü aldığında aslında biraz daha örnekler vererek açıklarsak sebat etme konusunda ne öğreniyoruz İsa Mesih'ten? Nasıl kendimiz için örnekler alabiliriz? Bize bu konuda ne yapmamız gerektiğini nasıl açıklıyor?
1: Yani yine İsa Mesih'in bu dünyaya gelme amacı ölmekti. Yani dediğim gibi çarmıha gerilmek ve bizim günahlarımızı yüklenmekti. Bir amacı vardı ve bu amacı yerine getirecek bütün engelleri bir şekilde aştı. Yani bir hedefe bakmak, hedefe odaklanmak onun için çok önemliydi. Hatta bir zaman geldi ki yani öğrencilerine çarmıha gerileceğini söylediği zaman hatırlarsan işte Petrus bu senden uzak olsun, sen çarmıha gerilemesin gibi onun bir şekilde bu kararından en yakın arkadaşları, öğrencileri uzaklaştırmak istediler. Ama ona rağmen İsa Mesih hedefine doğru gitti. Ve zaten onu da okuyoruz. Luka mesela 9. bölüm 51. ayette diyor ki göğe alınacağı gün yaklaşınca İsa kararlı adımlarla Yeruşalim'e doğru yola çıktı diyor. Yani geleceği bilen İsa Mesih, orada neler çekeceğini bilen, neler başına geleceğini bilen İsa Mesih yine de kararlı adımlarla bunu bilerek o hedefe doğru gitmek için yola devam etti. Ve hiçbir şeyin onu bu hedeften uzaklaştırmasına izin vermedi.
0: Evet. Tabii ki İsa Mesih bir amacı vardı ve o amaç doğrultusunda ilerledi. Bizler için de aslında bir amaç bıraktı bu dünya üzerinde ve bizler Tanrı için yaşıyoruz artık. Tanrı'nın yüceliği için, onun erdemlerini ilan etmek için ve sonunda sonsuz yaşamda Tanrı ile birlikte olabilmek için yaşıyoruz. Aslında bizim de bir hedefimiz, bir yolumuz, bir amacımız var. Bizler de İsa Mesih'i bu konuda örnek alarak kendi yaşamımızda ilerleyebiliriz sabırla, kararlılıkla diyebilirim. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Birçok sorun var bu konuyla ilgili. Lütfen bizde kalın.

0: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Programımızın ilk bölümünde sebat etmekle ilgili konuştuk. Kutsal kitabın aslında bizlere bu konuda ne söylediğine baktık. Ve bunu yapmak aslında kutsal kitabın buyrukları içerisinde yaşarken nasıl sabırlı, kararlı, dayanıklı olabileceğimiz üzerinde de konuştuk. Ve İsa Mesih'in karakterine ve yaşamına da baktık aynı zamanda. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu soruyla devam etmek istiyorum ben. Kutsal kitap iman ile birlikte sonsuz yaşamda Tanrı ile birlikte olabileceğimizi söylüyor bize. Bu nedenle iman edenler İsa Mesih'in ikinci gelişiyle bunun gerçekleşmesini beklerler. Bu umut sebat etmek konusunda bizlere nasıl bir bakış açısı veriyor Daniel Bey?
1: Evet, bu aslında çok önemli bir konu. Umut etmek, dayanmak, sebat etmek sonuna kadar Mesih'in ikinci gelişini beklemek, özellikle biz Hristiyanlar olarak çok önemli. Aslında buradaki temel konu umuttur. Yani bizim bir umudumuz var ve bu umudumuz olduğu için dayanmalıyız, sonuna kadar devam etmeliyiz. Eğer bir umut yoksa, ileride ne olacağını bilmiyorsak tabii ki o zaman için bir dayanma söz konusu değildir. Ama bizim bir umudumuz var. Romalılar'da aslında onu biz okuyoruz. Romalılar 5. bölümde diyor ki içinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla imanla kavuştuk ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz. Yani bizim bir umudumuz var. Bir gün Tanrı'yla birlikte olacağız. Bir gün bu dünyada yaşadığımız bütün zorluklar, bütün sıkıntılar, bütün kaygılar, bütün problemler, hastalıklar, her şey aslında bitecek. O yüzden biz bu umuda güvenerek dayanmalıyız, beklememiz gerekiyor. Bu nedenle de zaten Paulus ayetin devamında diyor ki biz yalnız bununla da değil sıkıntılarla da övünüyoruz diyor. Yani düşünebiliyor musunuz sıkıntılarla nasıl bir insan övünebilir? Çünkü diyor biliyoruz ki sıkıntı işte dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın beğenisi de umudu yaratır diyor. O zaman bu umuda biz sahip olduğumuz için, nereye gideceğimizi bildiğimiz için dayanmak, sabretmek bizim için çok önemli.
0: Evet, dediğiniz gibi aslında birçok insan belki öldükten sonra ne olacağını bilmiyor, nereye gideceğini bilmiyor. Ama bizler için, İsa Mesih'e iman edenler için bu durum böyle değil. Çünkü biz nereye gideceğimizi biliyoruz. Sonunda Tanrı ile birlikte sonsuza dek onunla yaşayacağımızı biliyoruz. İman aracılığıyla, iman yoluyla bunu kazandığımızı biliyoruz. Bu yüzden bu dünyada evet dediğiniz gibi acılar, sıkıntılar, birçok şey var ama hepsi geçici ve en sonunda biz yine Tanrı ile birlikte olacağız ve kesinlikle Tanrı bize esenlik, huzur ve sonsuz yaşamda büyük bir sevinç verecek. Bunu bilmek aslında biraz dayanma gücünü arttırıyor insanın.
1: Kesinlikle. Şunu da ekleyebiliriz belki yani kutsal kitapta da bir şekilde bu umut etmek, beklemek, dayanmak, sebat etmeyi çiftçiye benzetiyor kutsal kitapta. Yani düşünün bir çiftçiyi. Yani sen bir tohum ekiyorsun. Tohum ektin hemen büyüyor mu o? Yani iki dakikada hemen büyümüyor. Onun için yani birçok uğraş gerektiriyor. Yani beklemek lazım, işte güneşi görmesi lazım, sulamak lazım, birçok işlemden geçiyor. Onun sonucunda bir ürün, bir meyve ortaya çıkıyor. O yüzden Rabbin gelişinden dediğin gibi söz ettik. Yani onun gelişini biz bekliyoruz. Yakup da bize bu işte örneği veriyor ve diyor ki Rabbin gelişine dek sabredin. Nasıl bir çiftçi bekliyorsa, sabrediyorsa, ürününün ortaya çıkmasını bekliyorsa siz de sabredin diyor. Ve bunu yaparken de işte yüreklerinizi güçlendirin ve Rabbin gelişini bekleyin çünkü onun gelişi yakındır. Evet. Bunu düşünmek bizim için önemli olacak herhalde. Dayanma gücümüzün artması için yani buna odaklanmak önemli. Çünkü biz bu dünyadayken birçok şeye bakabiliyoruz, odaklanabiliyoruz. Yani gözümüzün önünde sürekli o problemler, acılar, sorunlar büyüyor. Büyüdükçe ona daha çok odaklanıyoruz. Daha çok odaklandıkça moralimiz daha çok bozuluyor ve zaten dünyada birçok insan intihar gidiyor bir şekilde. Çünkü bir umut yok, bir gelecek yok, bir beklentisi yok hayattan. O zaman intihara kadar gidebiliyor bu. Ama hamdolsun ki Tanrı'nın sözü, İncil bize bir umuttan söz ediyor ve Rabbin geleceğinden bahsediyor. O zaman bunu bekleyerek dayanmak, buna iman ederek beklemek, dayanmak çok daha rahat verici ve kolay olacaktır bizim için.
0: Evet, dediğiniz gibi sıkıntılar, acılar, zorluklar hep var ama Rabbimiz, Tanrımız bunlardan daha büyük ve üstündür. Ve kesinlikle bu dünya geçici. çok aslında böyle uzun uzun yaşadığımızı düşünüyoruz ama çok çabuk geçiyor ömür, zaman.

0: Bu zor değil mi?
1: Yani işte biz kendi gücümüzle bazen dayanmamız zor. Kendi gücümüzle hareket etmemiz zor. Ama yani bir tanrı varsa eğer ki biz bir tanrının var olduğunu biliyoruz. Bizim hayatımızda olduğunu, bizimle çalıştığını, bizim hayatımızı değiştirdiğini biliyoruz. Aslında araştırdığımız zaman, baktığımız zaman, düşündüğümüz zaman bir tanrının var olduğunu da keşfedeceğiz sonuçta. Ya da tanrıya sorduğumuz zaman ben bunu herkese aslında söylüyorum. Yani tanrıya sor. Sen neredesin, kimsin, kendini bana göster, kendini bana tanıt dediğimiz zaman o zaman Tanrı'nın gücünü hayatlarımızda görebileceğiz ve fark edebileceğiz. Yani insanlar bunu fark etmedikleri için, yani Tanrı'nın bir gücünün, yardımının hayatlarında olmadığını gördükleri için ya da düşündükleri için belki dayanmaları, sabretmeleri, sona kadar gitmeleri zor oluyor. Ama bizimle birlikte olan, bizi asla bırakmayan bir Tanrı'nın olduğunu öğrenirlerse, buna iman ederlerse ki kutsal kitap bunu çok bize söylüyor. Çok defa okuyoruz bunu. Seni asla bırakmam diyor, seni asla terk etmem
0: Evet.
1: diyen bir Tanrımız var. Hani bir anne bile seni bırakabilir, terk edebilir, tek başına bırakabilir. Ama Tanrı diyor ki ben seni asla yarı yolda bırakmayacağım, terk etmeyeceğim. Yani buna güvendiğimiz zaman, buna inandığımız zaman o zaman biraz daha garanti oluyor. Hayatımızı daha kolay sürdürebiliyoruz.
0: Evet. Aslında bu dünyadayken de bir şekilde Tanrı'yı deneyimliyoruz. Onun varlığı hayatımızdaysa yaşamımızda kesinlikle onu deneyimliyoruz. Özellikle ben ilk iman ettiğim zamanlarda bunu çok fark ettim. Çünkü hep acılar, sorunlar, sıkıntılar vardı iman etmeden önce ve işin içinden çıkamıyordum.
1: Şimdi
0: Çok
1: de
0: zor.
1: var, devam ediyor.
0: Evet, şimdi de var,
1: Ama bir
0: kesinlikle
1: dayanak
0: var.
1: var.
0: Ama yüreğimde bir sevinç, esenlik var ve bunu hiçbir zaman kaybetmiyorum. Çünkü biliyorum ki Tanrı benimle, Tanrı benim yanımda ve beni asla terk etmez, beni yalnız bırakmaz. Ve sorunların içerisinde bir şekilde Tanrı bana yardım ediyor, elimden tutuyor ve ben o sorunların içerisinden çıkıyorum. Esenlikle, sevinçle çıkıyorum. Sadece aslında Tanrı'nın isteğini yerine getiriyorum ve itaat ediyorum. Tanrı'yı takip edince zaten doğru bir şekilde ilerlemiş oluyor insan.
1: Kesinlikle.
0: Evet, tabii sebat edebilmek dediğiniz gibi kolay değil ama Tanrı'yla mümkün. Peki bunun için gerekli olan ya da yapmamız gereken şeyler var mı? Bu konuda güçlendirecek bir yol var mı bize?
1: Yani aslında söz ettik sen de söylediğin gibi dayanabilmemiz için bir dayanma gücüne ihtiyacımız var. Tabii bu bazen eşimiz olabilir, bazen işte arkadaşımız olabilir, belki patronumuz olabilir bir yere kadar. Ama bunların hepsi bir yere kadardır. Yani bir yere kadar seni taşırlar, bir yere kadar senin arkanda dururlar ama bir yerden sonra bazen eşin bile seni anlamayabilir, ortada kalabilirsin. O yüzden bizim temel konumuz, noktamız bu. Tanrı'ya güvenmek, Tanrı'nın sözüne güvenmek olmalı. Eğer Tanrı'nın sözüne ben güveniyorsam, oradaki sözler benim için geçerliyse en büyük dayanağım odur. O yüzden de aslında işte çok ayetler de var. Örneğin diyor ki 2. Korintiler 4:16'da cesaretimizi yitirmeyiz diyor. Her ne kadar dış varlığımız harap oluyorsa da iç varlığımız günden güne yenileniyor. Yani biz eskisek de dışarıdaki olaylar bizim istediğimiz gibi gitmese de beklentilerimiz bazen olmasa da aslında Tanrı bizim içimizi yenilediği için her gün yenilediği için o zaman cesaretimiz artmalı ve bu cesareti yitirmiyoruz. Onun dışında belki şunu da önerebiliriz. Kutsal Ruh'tan yardım istemek. Bu zor zamanlarda dayanabilmek için, kararlı olabilmek için Tanrı'dan yardım istemek, dua hayatı çok önemli. Ve belki şunu da ekleyebilirim. Evet, kiliseye gitmek de bence çok önemli.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü kilisedeki kardeşler de destektir bir şekilde. Hem dualarıyla, hem öğütleriyle, hem sözleriyle bazen benim göremediğim, fark edemediğim konularda kilisedeki kardeşlerin öğütleri, yol göstermeleri, duaları da bizim dayanmamız için, devam etmemiz için, kararlı olabilmemiz için, o zorluklardan çıkabilmemiz için bize yardımcı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, aslında söylediğiniz gibi kutsal kitap okumak bu konuda çok önemli. Çünkü hiç kimse tanımadığı birine güvenemeyeceği gibi tanımadığı bir Tanrı'ya da güvenemez. Ve Tanrı'yı tanımanın en iyi yolu kutsal kitabı okumak, Tanrı'yı tanımak. Çünkü orada Tanrı kendisini açıklıyor ve biz onun açıkladığı şekilde Tanrı'yı öğreniyoruz. Bunun için kutsal kitabı okumak, İncil okumak çok önemli. Bunun için yani elinizde varsa okuyabilirsiniz ya da yoksa en yakın Protestan kilisesine giderek temin edebilirsiniz, isteyebilirsiniz. Size vereceklerdir ücretsiz bir şekilde.

0: Sorularınız varsa da sorabilirsiniz tabii ki. Ve okumak lazım. Tanrı'yı tanımak için, anlamak için, kendi yaşamımızı almak için kesinlikle okumak gerekiyor İncil'i. Zamanımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak şunu sormak istiyorum. Sebat etmek bize ne kazandırır? Ahlaki açıdan nasıl etkilere sahiptir?
1: Yani dayanmak ve sonunda tünelin ucundaki ışığı gördüğümüz zaman o mutluluk bizi sevindirecektir. O kararlılık bizi sevindirecektir. Ve daha önceden söz ettiğimiz gibi bir umudumuz var. Bir gün Rab'le birlikte olacağız. Sonsuz yaşamda onunla beraber olacağız. O zaman bütün gözümüzden acılar gidecek, hastalıklar gidecek, teselli edileceğiz. Sonucunu bildiğimiz için devam ettiğimizde bunun harika sonuçlarına da ulaşmış olacağız. Başlangıçta mesela Nuh'tan örnek vermiştim. Yani Nuh o gemiyi yapmakla, kararlı olmakla, bütün zorluklara rağmen etraftan birçok insan herhalde onunla alay etti. Ama o devam etmekle, o gemiyi bitirmekle sonunda kurtuluşa erişti. O zaman bizi kurtuluşa eriştirir, hedefimize ulaşmış oluruz, başarılı olmuş oluruz. İnsanların beğenisini kazanmış oluruz, Tanrı'nın beğenisini kazanmış oluruz ve aynı zamanda Tanrı'nın gücünü de, sevgisini de göstermiş oluruz diye düşünüyorum. Çünkü bazen insanlar soruyor ya, sen böyle bir durumdan geçtin, bu kadar sıkıntı, zorluk, bu hayattan nasıl sonra böyle mutlu olabildin, hayatın nasıl değişti diye sordukları zaman, işte evet, beni güçlendiren Tanrı aracılığıyla her şeyi yapabilirim diyor mesela Paulus. O zaman bunu bilmek ve bu sevinci, bu umudu başka insanlara verdiğimiz zaman da biz mutlu oluyoruz, sevinçli oluyoruz.
0: Evet, kesinlikle öyle. Tanrı gerçekten iman eden her bir insanın hayatında güçlü bir şekilde çalışıyor ve aslında Tanrı'nın isteklerini yerine getirerek hem bereket alıyoruz, sevinç alıyoruz, esenlik alıyoruz. Ki bu aslında dünyadaki her insanın istediği ve aradığı şeyler. Ve biz bunları aslında Tanrı'nın isteklerine uyarak, itaat ederek zaten kazanıyoruz. Ve bu sabırlı olmak, kararlı olmak, dayanıklı olmak konusunda da bizi geliştiriyor, o gücü veriyor. Aynı zamanda aslında kendi hayatlarımızın üzerinde o Tanrı'nın gücünü ilan etmiş oluyoruz ve bütün insanlar için de aslında bu bir büyük bir tanıklık. Her iman eden kişinin hayatına baktığımızda Tanrı'nın o gücünü, yüceliğini görebiliyoruz. Çünkü her hayatı değiştiriyor. Mucizeler gerçekleştiriyor. Kimse kimseyi kolay kolay değiştiremez ama Tanrı yürekleri değiştirebiliyor ve görüyoruz ki gerçekten yaşayan diri bir Tanrı var. Yürekleri değiştirebilen, mucizeler yaratan bir Tanrı var ve bu bizlerde de büyük bir değişim yaratıyor. Çünkü artık insanlara eskisi gibi bakamıyoruz, olaylara eskisi gibi bakamıyoruz, yaklaşamıyoruz. Tanrı'nın gözünden bakmayı öğreniyoruz. Sevgiyi, merhameti kaynağından öğrendiğimiz gibi aynı şekilde o sevgiyle, merhametle insanlara yaklaşabiliyoruz. Ve aslında bu yürekte bir değişim, olması gereken bir değişim. Tanrı'yı hoşnut ettiği gibi aslında bizim hayatlarımıza da büyük bir bereket sağlıyor. Evet, zamanımızın da sonuna geldik. Son olarak toparlamak gerekirse ne söylemek istersiniz Daniel Bey?
1: Yani söylediğimiz gibi bizim umudumuzun kaynağı Tanrı'dır. Bize güç veren Tanrı'dır. Onun sözüdür. Kardeşlerimizdir aynı zamanda kilisedeki. O zaman ona bağlı kaldığımız zaman, senin de dediğin gibi onun sözünü okuduğumuz zaman, oradan güç aldığımız zaman, dua ettiğimiz zaman Tanrı'nın hayatlarımızdaki varlığını göreceğiz. Daha fazla keşfedeceğiz. O zaman umudumuz daha fazla artacak ve evet, dediğimiz gibi bu dünya bir gün bitecek. Bu dünya yok olacak ama beni bekleyen gelecekte Rabbim benim için hazırladığı bir yer var ve bunu bildiğim zaman, bunu anladığım zaman bence bu dünyada yaşadığımız ne varsa gözümüzde o kadar büyük olmayacak. Yani biz bazen o yaşadığımız şeylerin çok büyük olduğunu, hiç geçmeyeceğini, hiç bitmeyeceğini düşünüyoruz. Ama Tanrı'nın bizim için hazırladıklarını fark ettiğimizde, bildiğimiz zaman, oraya gittiğimizde aslında bu kısacık hayatta yaşadıklarımızın hiçbir önemi olmadığını anlamış ve fark etmiş olacağız.
0: Evet, zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum Daniel Bey size. Kıymetli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Umarım bu programda kendi hayatınızdan bir şeyler bulmuşsunuzdur ve Tanrı'nın varlığını istersiniz ve onda güç bulursunuz diyorum.
1: Amin.
0: Çok teşekkür etmek istiyorum. Hristiyan Ahlakı programının sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarında takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için de soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da. Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Pendik Protestan Kilisesi pastörü Göksel Moroğlu. Hoş geldin Göksel.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hristiyanlığın Etkileri programında Hristiyanlığın dünya mirasına nasıl katkıda bulunduğunu, bilime, sanata, kültüre, müziğe ve çeşitli diğer alanlara nasıl katkıda bulunduğunu ele almaya çalışıyoruz. Ve bugünkü konumuz eğitim olacak. Eğitim konusunda Hristiyanlığın ne gibi etkileri oldu, onu ele almaya çalışacağız. Ancak henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebileceğinizi hatırlatalım. Aynı zamanda soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Evet, öncelikle belki eğitimin tarihine bakmamız gerekiyor. Sonrasında aslında Göksel'e vermek istiyorum mikrofonu, ama eğitimin tarihine bakacak olursak Sümerlerden bunun geldiğini görüyoruz. Sümerler aslında şüphesiz M.Ö. 3200 yılında tüm insan toplulukları içinde yazıyı ilk geliştiren toplum olarak kurumsal ve sistemli eğitim geleneğini ilk oluşturan uluslar ve öyle ki onların oluşturdukları kurumsal yapılar ve süreçler sonradan ortaya çıkan uygarlıklar tarafından da miras alınıyor. İlk kez yazıyı geliştirmenin yanında takvim, ölçüm, matematik, geometri, edebiyat gibi dallarda da ilk olarak tarihte yerlerini alırlarken bu entelektüel bilgi ve becerileri sistemli eğitim kurumlarıyla nesilden nesile taşıyorlar Sümerliler. Sümerlerin dışında da Yahudiler de aslında eğitim tarihinde anlamlı farklar yarattıklarını görüyoruz. Öyle ki kutsal kitapları olan Tevrat'ta geçen öğrenmek, öğretmek ve eğitmek gibi eğitim bilimlerince incelenen o fenomenlerin isimleri eğitimin, kültürün bir parçası olmasında kaydettiği gelişmeyi de bizlere gösteriyor. Bununla birlikte Eski Ahit'te bulunan Ezra kitabının yazıcısı olan aslında Ezra peygamber, tarihin ilk halka açık kurumsal okullarından birisini Kudüs'te açtığı bilinmekte. Rabbani görüşle alakalı bir aslında eğitim sistemi yarattığı bilinmekte. Peki Göksel, şunu sormak istiyorum ama öncesinde belki şuna değinebiliriz. Hristiyanlığın eğitime nasıl katkısı oldu, ne gibi katkısı oldu, buna değinmek istiyorum ama öncesinde eğitimin temeldeki amacı nedir? Belki bunu söyleyip ondan sonra geçebiliriz.
2: Evet Aydın, yani eğitim deyince hep aklımıza okulda aldığımız eğitim geliyor. İşte lise, üniversite eğitimleri geliyor ama eğitimin bir de disiplin ve terbiye kısmı var. Başlangıçta bundan bahsetmek isterim çünkü Hristiyan inanışında bunun yeri çok önemlidir. Genelde çok sevilen kelimeler değildir disiplin kelimesi veya terbiye kelimesi, evet. Ama şunu görüyoruz, İbraniler 12:11'de diyor ki terbiye edilmek başlangıçta hiç tatlı gelmez, acı gelir. Ne var ki böyle eğitilenler için bu sonradan esenlik veren doğruluğu üretir. Yani bir tarafta okul, akademik eğitim varken diğer tarafta anne babalarımızdan aldığımız eğitim var ki bu ayette de aslında bahsedilen budur. Çünkü diyor ki özünde, nasıl ki bizim dünyasal babalarımız bizleri terbiye ediyorlarsa işte göklerdeki babamız da, Rabbimiz de bizi aynı şekilde terbiye etmek istiyor. O yüzden bunun da altını çizmek istedim.
0: Peki bu noktada şunu sormak istiyorum Göksel, aslında Hristiyanlığın temelde eğitim ile olan ilişkisi nedir? Ne söyleyebiliriz bu konuda?
2: Şöyle, yani kilisenin başlangıcından itibaren aslında zihinsel faaliyetlere olumlu bir yaklaşım her zaman olmuştu. Bunu güzel ifade eden sözlerden bir tanesi de Aziz Ansen tarafından söylenen söz. O da anlayış arayan inanç sözü. Ama ondan da önce Hristiyanlar insanların akıl ile donatıldığını ve bu nedenle de inanç deneyimlerini entelektüel olarak ifade etme, inancın içeriğini kavramlara çevirme ve Tanrı, insanlık ve yaratılış arasındaki ilişkinin sistemli bir anlayışını formüle etme arzusuna her zaman sahiplerdi. Şöyle ki İsa Mesih'in ifade edildiği sözlerden bir tanesi logos. Logos söz ve akıl anlamına geliyor.
0: Evet.
2: Ve teologlar da tarih boyunca bu söze yoğunlaştılar. Tanrı sözüne yoğunlaştılar. Ve yapılan her şey Tanrı'nın görkemi içindir. O yüzden eğitimde de en iyisinin ne olduğunu araştırma yoluna gittiler. Bir taraftan da sözün insan olup aramızda yaşaması, yani bu logosun aramızda yaşamasından bahsetmek istiyorum. Çünkü Tanrı yaratılışta ışık olsun diyor ve sözüyle, aracılığıyla evreni yaratıyor. Ve bize kutsal kitap bu sözün esasında İsa Mesih olduğunu söylüyor. Dolayısıyla İsa Mesih'in Tanrı'nın yaratılışındaki varlığı ve etkinliği bütün teologlara Tanrı'nın sözünü araştırmak için de oldukça temel bir neden oluyor.
0: Hı hı. Öyle ki aslında kutsal kitapta da Mesih'ten bahsederken aslında onun Tanrı'nın bilgeliği olduğundan ve her şeyin onun aracılığıyla var olduğundan da bahsediyor. Demek ki temelde sen de bahsettin zaten, o logos ifadesinde olduğu gibi Mesih aslında Tanrı'nın bilgesel bir, ya da nasıl ifade etmem gerekiyor, aslında o büyük bilgeliğini de kapsayan niteliğini de içinde barındırıyor. Ve orada da Mesih'i görebiliyoruz aslında, hayatın birçok alanında olduğu gibi orada da Mesih'i görebiliyoruz. Peki Göksel, Hristiyanlığın eğitime nasıl bir katkısı olmuştur? Direkt buna nasıl giriş yapabiliriz bu konuda?
2: Yani şöyle, biraz da bu katkı konusundan bahsederken şunu da söylemek lazım. Mesela yasanın tekrar 4:9'da diyor ki ayette, ancak gördüklerinizi unutmamaya, yaşamınız boyunca aklınızdan çıkarmamaya dikkat edin ve uyanık olun. Bunları çocuklarınıza, torunlarınıza anlatın. Bu konu hem eğitimi hem de öğretimi kapsıyor. Hatta daha birçok yerde de şunu görüyoruz. Tanrı diyor ki, size sorduklarında neden böyle yapıyorsunuz diye. Onlara başınızdan geçenleri anlatın, hatırlatın ve onları eğitin. Katkı konusunda ise en bildiğimiz örneklerden bir tanesinin manastırlar olduğunu görüyoruz. Bugün birçok bildiğimiz çok yüksek nitelikli üniversite kurumunun temelinde manastırlar var. Manastırlardan kısaca bahsetmek gerekirse, onlar daha çok şehrin uzak yerlerine konumlanan ve Tanrı'nın sözüne yoğunlaşmak isteyen kişilerin bir arada yaşadığı ama gece gündüz bir arada yaşadığı, hani aynı yerde uyuyorlar, aynı yerde kutsal kitap çalışıyorlar, aynı yerde tarım faaliyetleri yapıyorlar ve bir arada oldukları yerler. Bunun da temel sebebi bu kişilerin biraz dünyadan uzaklaşıp Tanrı sözüne yoğunlaşmak istemeleri ve günümüze bu yerler hastane olarak veya üniversite olarak geliyor.
0: Evet Göksel, manastırlardan bahsettin aslında. Hristiyanlık tarihinde de eğitimin ve bilimin yerine ben biraz daha tarihsel olarak gireceğim ama manastırlardan konu açılmışken şunu sormak istiyorum aslında konuyu kaçırmadan. Bu insanlar neden bu okulları kurdular? Neden bu sistemleri yarattılar? Onları iten aslında güç neydi? Motivasyonları neydi?
2: Evet, Aydın, temel amaçları Tanrı'yı daha derinden anlamaya çalışmak. Çünkü Tanrı kendisini vahiy yoluyla bizlere anlatıyor. Kutsal kitap aracılığıyla da bizi Tanrı'yı tanıyabiliyoruz. Ama onu daha fazla derinden tanımak, ona daha yaklaşabilmek, onun hayatlarımızdaki istemini, arzusunu anlamaya çalışmak, bu evreni anlamaya çalışmak. Çünkü eğer Tanrı her şeyi yarattıysa biz bilim aracılığıyla da Tanrı'yı yüceltebiliriz. Onun yarattıklarının içeriğini anlayarak, bunun özünü anlayarak Tanrı'ya bunu daha da fazla yaklaşmak için bunun adına bir araç olarak kullanabiliriz. Çünkü bilim bir anlamda bu Tanrı'nın yarattığı harika düzeni, onun yaratılışa gizlediği bir takım nitelikleri keşfetmektir özünde. O yüzden bu insanların asıl motivasyon kaynağı Tanrı'yı kendi yarattıkları aracılığıyla ve kendi sözü aracılığıyla daha yakından tanımaya çalışmak.
0: Hı hı. Evet, aslında bir ayet geldi aklıma. Şu an tam referansını hatırlayamadım ama belki sen yardımcı olursun Göksel. Aslında eski ayette var olan bir ayettir. Aynı şekilde İsa Mesih de alıntı yapıyor bunu. Tanrı Rabbi bütün aklınla, bütün yüreğinle ve bütün gücünle seveceksin diyor. Ve aslında senin de bahsettiğin gibi o akıl fonksiyonunu da aslında içinde barındıran bir unsur. Belki genelde insanların inanç kavramına olan yaklaşımı sanki şey gibi olabiliyor. Akıl sanki ortadan kalkmış gibi bir bakış açısıyla yaklaşabiliyorlar ama tam tersi burada İsa'nın bize sunduğu formülde ve eski ayette de bu bize aktarılan formülde aklın da içinde bulunduğunu görebiliyoruz ve İsa Mesih'in aslında söz kavramının temsil eden o Grekçe sözün logos olduğunu, logosun aynı zamanda söz ve aynı zamanda akıl anlamına da geldiğini de tekrardan hatırlıyoruz bu durumda. Demek ki Tanrı'yı aklımızla da aslında bulabiliriz, sevebiliriz ve bu akıllı da içerisinde bulunduran bir durum, bunu hatırlıyor olabiliriz. Ve kutsal kitapta da şunu görüyoruz aslında, Tanrı'ya inanmamız için, Tanrı'yı bulmamız için tabii ki öncesinde onu tanımamız gerekiyor, onu bilmemiz gerekiyor. Bugün de eğitimi konu alıyoruz tabii ki, aslında bilmekle alakalı da bir durum bir noktada. Ve onu bilmemiz gerekiyor. Romalılar'da, İncil'de Romalılar bölümünde diyor ki 10. bölüm 13. ayetten itibaren okuyorum. Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak ama iman etmedikleri kişiyi nasıl çağıracaklar? Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Tanrı sözünü yayan olmazsa nasıl duyacaklar? Ve sözü yaymaya gönderilmezlerse sözü nasıl yayacaklar diyor. Demek ki aslında iman edebilmemiz için de öncesinde yine Tanrı'yı bir şekilde bilmemiz, tanımamız gerekiyor. Ve bunun Mesih İsa'da yattığını hatırlıyoruz. Öyle ki aslında bizi Tanrı'dan uzaklaştıran o günahtan bizi aklayan Mesih İsa'dır ve ona olan imanımızdır yalnızca, bunu biliyoruz. Ama genel temelde bunun Tanrı'yı bilmekle alakalı olan noktada öncesinde Tanrı'ya iman edebilmemiz için Tanrı'yı tanımamız gerektiği noktasını görüyoruz. Ve eğitim kavramının da aslında gerçeği aramakla alakalı bir yandan da olduğunu hatırlıyoruz Göksel. Ve İsa da aslında gerçekten birçok noktada bahsediyor ve ben sana bunu sormak istiyorum aslında. Hristiyanlığın temelindeki bu noktada, yani Hristiyanlıkta da bir gerçek arayışı var mıdır? Varsa bu gerçek nedir?
2: Evet, yani bu oldukça önemli bir soru. Şöyle ki İsa'nın sözleri arasında en bilinen ve en etkililerden bir tanesi şu: gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. O zaman bu bizi nasıl özgür kılacak, neden özgür kılacak ve gerçek nedir soruları tarih boyunca çok birçok kişi tarafından araştırıldı. Ama gene kutsal kitap ile ilgili veya Tanrı ile ilgili olan her soruda gene cevabı kutsal kitaptaki başka bir ayette aramak en sağlıklısıdır diye düşünüyorum. Orada 1. Yuhanna mektubundan iki tane ayetle gerçeğin ne olduğu ile ilgili kutsal kitabın verdiği cevaba bakalım istiyorum. Mesela 1. Yuhanna 2. bölüm 4'te şöyle söylüyor: "Onu tanıyorum deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır. Kendisinde gerçek yoktur." diyor. Yani bir anlamda bir insanda gerçeğin olabilmesi için Tanrı'yı tanıması ve onun buyruklarını yerine getirmesi gerektiğinden bahsediyor. Bir diğer ayette ise gene Yuhanna'nın mektubunda 1. bölüm 2'de 2. Yuhanna'da diyor ki: "Çünkü gerçek içimizde yaşıyor ve sonsuza dek bizimle olacak." Ve diğer farklı ayetlerde de görüyoruz ki Paulus bir yerde şöyle söylüyor: "Artık ben yaşamıyorum, ben öldüm ama İsa benim içimde yaşıyor." Demek ki o zaman burada gerçek olan, içimizde yaşayan şey tam anlamıyla İsa Mesih'in kendisidir. O zaman bizi özgür kılacak olan şey İsa Mesih'i tanımaktır. Peki bizi neden özgür kılacak? Bizi günahtan özgür kılacak, bizi ölümden özgür kılacak, bizi mahvolmaktan özgür kılacak. Eğer İsa Mesih'e hayatınızı verirseniz, eğer onun çarmıhta akan kanına iman ederseniz ve kurtuluşunuzu İsa'nın adına bağlarsanız, işte o zaman İsa Mesih sizi günahın esaretinden, ölümün esaretinden ve mahvolmanın esaretinden kurtaracaktır. O zaman gerçek İsa Mesih'tir ve tarih boyunca da bütün teologlar bu gerçek üzerine yoğunlaşmaya ve İsa Mesih'in kimliğini anlamaya çalıştılar.
0: Evet. İlginç bir nokta, çünkü genelde farklı inançlara baktığımız zaman onlar bize belki bir noktayı işaret ediyorlar. Belki bir tekniği, belki bir yolu işaret ediyorlar, ama burada İsa'nın doğrudan kendisinden bahsettiğini görüyoruz. Yani yol benim, gerçek benim, yaşam benim ve gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak gibi. Aslında Tanrı ile olan ilişkinin tüm niteliklerinin Mesih İsa'da yattığını anımsıyoruz, görüyoruz bu noktada. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra devam edeceğiz. Kısa bir ara.

0: Gerçeğin sesi.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.

0: eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına devam ediyoruz. Kısa bir ara vermiştik. Kısa bir aranın ardından ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ile tekrar karşınızdayız ve Hristiyanlığın Etkileri programında eğitim konusunu ele almaya devam ediyoruz. Henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi tekrardan hatırlatalım. Aynı şekilde soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Biraz tarihçesine girmek istiyorum aslında Hristiyanlığın. Nasıl etkileri oldu eğitim konusuna? Bunun tarihçesine girmek istiyorum. Orta Çağ'a bakmak istiyorum. Ondan sonra diğer noktalara da değinmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Orta Çağ düşüncesinde aslında Hristiyan inancının bilimsel, evrensel bilgi statüsüne yükseltilmesi baskın olduğunu görüyoruz orada ve tanrı bilimi, teoloji dediğimiz aslında o şey. Aslında tabii ki o da bir bilimdir. Teolojide tanrı bilimi olarak adlandırılıyor ve bilimlerin kraliçesi olarak adlandırılıyor ve farklı disiplinlerin öğretmeni, kaynağı haline geldiğini görüyoruz teolojinin. Geleneksel olarak gramer, retorik ve diyalektik gibi ve bununla beraber müzik, aritmetik, geometri ve astronomi gibi sınıflandırmaların aslında teolojiye göre düzenlendiğini ve eğitim sisteminin bir parçası haline geldiğini görüyoruz. Ve bütün bu yapıların tanrı biliminin hizmetkarları, teolojinin hizmetkarları olarak entegre edildiğini görüyoruz. Ve bu eğitim sistemi 13. yüzyılda kurulan üniversitelerin yapısının da bir parçası haline geliyor. Aslında Harvard gibi, Yale gibi ve Avrupa'daki diğer birçok üniversite gibi yapıların, ciddi kurumların, büyük eğitim kurumlarının, tarihsel kurumların hepsinin başlangıçta Hristiyanlar tarafından başlatıldığını görüyoruz. Zaten Harvard aslında John Harvard ismindeki bir pastörden geliyor. Onun başlattığı bir eğitim kurumu. Bunun gibi diğer eğitim kurumları da aslında hep belki manastır sistemiyle başlayıp sonradan üniversite sistemine devşirilerek bir temel atıldığını görüyoruz. Peki Göksel, sana şunu sormak istiyorum aslında. Orta Çağ'dan ben biraz bahsettim ama reform sürecinin Hristiyanlıkla alakalı eğitime bir katkısı oldu mu, olmadı mı? Ne diyebiliriz buna?
1: Evet Aydın, yani reform dönemine baktığımızda reformcuların temel endişesi, temel önceliği bütün insanların kutsal kitabı okuyabilmesi. Hmm. Çünkü reforma insanları hazırlayan durum, insanların kutsal kitabı tam olarak okuyamaması ve sadece din adamlarının anlattıkları üzerinden öğrenmesi. Bu sayede de bir anlamda kutsal kitap dışı bir takım öğretişlerin de kilisenin içerisine girmesiydi. Bunu engellemenin en iyi yolu kutsal kitabı halkın kendisinin okuyabilmesi ve bu sayede duyduklarını kutsal kitap süzgecinden geçirebilme noktasında bunu becerebilmeleriydi. Şimdi bunu, insanların kutsal kitabı okuyabilmesinin de temel sebebi takdir edersin ki insanların okuma ve yazmayı öğrenmeleridir. Dolayısıyla Luther hep şunu savunuyor. Diyor ki gençlerimiz okula gitmeli, herkes okuma yazma öğrenmeli ve eğitimli olmalı. Ve hatta diyor ki bunun için devlet halkı zorlamalı ve çocuklarını okula göndermeleri için ailelere baskı yapmalı. Çünkü her zaman için vaizler, hukukçular, işte papazlar, yazarlar, doktorlar, öğretmenler olabilmesi için bu insanların bu meslek kollarında eğitilmeleri gerekiyor. Evet. Çünkü bu meslekler olmazsa olmaz mesleklerdir ve bu eğitim vurgusu bir anlamda günümüzde de çok fazla örneklerini gördüğümüz şekilde 17. ve 18. yüzyıllardan itibaren Kuzey Amerika başta olmak üzere birçok kolejin kurulması yoluyla da ortaya çıkıyor. Hem Protestanlar hem de Katolikler bugün de hala günümüzde var olan birçok koleji, eğitim kurumunu kuruyorlar.
0: Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Nasıl oldu da eğitim ve teoloji arasında ya da bilim ve teoloji arasında bir çatışma ortaya çıktı ya da insanlarda böyle bir algı oluştu? Yani kilise orta çağda ve tarihte bize anlatılana baktığımız zaman bir dönem sanki tamamen böyle eğitimin, bilimin karşısında işte yozlaşmış bir kurum gibi lanse ediliyor, çiziliyor. Bu algı nasıl oluştu Göksel? Belki ondan bahsedebiliriz.
1: Yani aslında bu konu oldukça ilginç. Çünkü aydınlanma dönemi olarak bildiğimiz dönemde bu dönemle birlikte sanki Hristiyanlık ve eğitim, senin de bahsettiğin gibi, karşı karşıyalar ve birbirleriyle çatışma halindeler gibi gösteriliyor. Ama esasında bugünkü anlamda bildiğimiz Batı medeniyetinin gelişimine katkısı olan bu eğitim konusuna bir numaralı destek genelde baktığımızda kutsal kitap temelinden, Hristiyanlık geçmişinden geldiğini görüyoruz. Ama aydınlanma dönemi ve ondan sonraki dönemde sanki bu ikisi arasında bir çatışma varmış gibi gösteriliyor. Ama bu gerçek anlamda doğru değil. Yani mesela Galileo'dan bahsetmiştik herhalde, evet, bir başka programda.
0: Önceki bölümler.
1: Evet, yani onun mesela bilimsel araştırmalarının prensipleri esasında onun Hristiyan kimliğinin ve kutsal kitap aracılığıyla başlattığı gerçeklik anlayışının bir sonucuydu.
0: Evet.
1: Çünkü Tanrı'yı yaratıcı ve beden almış bir kurtarıcı olarak gören kutsal kitap inancı, yaratılmış dünyanın iyiliğini, gerçekliğini, bağımlılığı konularında açık bir beyan içeriyor. Öyle değil mi? Yani bilimsel çalışmanın temelini oluşturan varsayımlar, eğitim ve bilimle ilgili eğilimler ve Hristiyanlık tarihinde her zaman bunların baskın olduğunu görüyoruz. Ancak buna zıt bir tutumun da bazı dönemlerde ortaya çıktığını da söylemek gerek.
0: Tabii ki ya, insanlar böyle bir tutum sergilemiş olabilirler. Hristiyanlar böyle bir tutuma sergiledikleri bir dönem olmuş olabilir ama inancın temelinde böyle bir şey olmadığını görüyoruz ve eğitim ve

0: inancının Tanrı'yı kutlamak olduğundan, onun yüceliklerini fark etmek, yüceliklerini keşfetmek ve bu keşfin bir kutlama olduğundan, yani Tanrı'yı tekrar yücelttiğinden bahsediyor. 20. yüzyılda da Papa John Paul, 2. Papa John Paul aslında modern bilimin bulguları ile yaratılışa dair kutsal kitap hesapları arasında bir çelişki görmediğini aktarıyor. Ve Galileo olayının aslında kınanmasını bir hata olarak nitelendiriyor orta çağdaki dönemde ve bilimsel gerçeği arama konusunda insanları, Hristiyanları teşvik ediyor kendisi. Tarihsel süreçlerde Hristiyanlığın eğitimi olan katkılarına baktığımızda aslında 11. yüzyılda, daha doğrusu 8. ve 9. yüzyıllarda katedral okulları var ve bunların temelde aslında o dönemde yetişecek olan papazlara temel eğitimi sağlamak amacıyla kurulduğunu görüyoruz. Ve 11. yüzyılda bu okullar aslında yüksek öğrenim merkezleri olarak ortaya çıkıyorlar. Bir noktada aslında üniversitelerin temellerini attıklarını görüyoruz. Bu elbette Batı medeniyetine büyük katkıda bulunuyor. Aynı şekilde okul sistemi 18. yüzyılda Hristiyan köklerinden ayrılmaya başlıyor ve giderek daha fazla devlet kontrolü altına girmeye başlasa da bu yüzyıla kadar temelinde aslında bir şekilde kilisenin başlattığı eğitim düzeni ve sistemleri olduğunu ve kilisenin bir noktada aslında kontrolü altında da olduğunu görebiliyoruz. Üniversitelerin temelinin, üniversitelerin kökenlerinin 12. yüzyıla kadar izin gidebileceğini görüyoruz. Aynı şekilde 13. yüzyılda Ortaçağ Üniversitesi'nin olgun formuna ulaştığını görüyoruz. Ve temelde bunların hepsinin Göksel'in de bahsettiği gibi işte o manastır sisteminden, katedral okullarının sisteminden ayrılıp doğup gelişip ilerlediğini görüyoruz. Temelinde yine hep aslında Tanrı'yı arama arzusundan oluşan o kurulan o olguların ve kurumların dönüşümü olduğunu görüyoruz üniversite konusunda da. Peki günümüzde nasıl bir etkisi oldu Göksel Hristiyanlığın, yani günümüzde bu konuda yapılan çalışmalar var mı? Ve günümüzde belki kurulan bazı okullara baktığımız zaman onların böyle bir geçmişi var mı? Ne diyebiliriz bu konuda?
1: Evet, oldukça çarpıcı bir etkisi olduğundan bahsedebiliriz Aydın. Yani İsa Mesih'in Matta'nın son bölümünde söylediği çok önemli bir buyruk var. Son buyruk diye geçen, o da bütün uluslara gidip müjdeyi paylaşmak ve onlarla İsa Mesih'in müjdesini öğrenmeleri konusunda onlara eğitmenlik yapmak, onları öğretmek, onları öğrenci olarak yetiştirmek. Ve bu çerçevede görüyoruz ki birçok farklı ülkeden imanlı kardeşlerimiz müjdeyi paylaşmak için, İsa Mesih hakkındaki öğretiyi yaymak için dünyanın birçok noktasına gittiler. Ve gittikleri birçok yer gerçekten henüz gelişmemiş ülkelerdi. Hala da öyle. Afrika'da, işte Güney Amerika'da veya Asya kıtasında birçok yer var ki gerçekten çok zor şartlarda insanların yaşadığı, çok eğitimin yaygın olmadığı yerler ve bu yerlere gider gitmez ilk yaptıkları şeylerden bir tanesi bu kardeşlerin onları eğitmek oluyor. Çünkü buradaki temel motivasyon elbette ki bu kişiler kutsal kitabı okuyabilsinler, bu sayede okuma yazma öğrensinler ki kutsal kitabı okuyabilsinler ve anlayabilsinler. Ama bunu sadece kutsal kitabı okuyabilmek olarak da sınırlandırmamak gerekiyor. Şöyle ki nasıl ki müjde bizi ruhsal açıdan doyuruyor ve zenginleştiriyor. Ama bizler kutsal kitabı paylaştığımızda, İsa Mesih'i paylaştığımızda aynı zamanda bu kişilerin fiziksel anlamda da zenginleşmesini, fiziksel anlamda da büyümelerini istiyoruz. Dolayısıyla bu ruhsalın yanında aynı zamanda bu fiziksel iyileşme ne olabilir? Eğitim olarak, onları eğiterek, işte veya onların sağlık ihtiyaçlarını karşılayarak, onların diğer farklı barınma ihtiyaçlarında onlara yardım ederek. Ve bu noktada da eğitim oldukça önemli, çünkü buralarda kurulan okullar belki o bölgedeki tek okul. Buralara gelen öğretmenler belki o bölgedeki tek öğretmenler. Dolayısıyla dünya çapında yapılan müjdecilik faaliyetleri günümüzde ve yakın geçmişimizde de öyle olmak üzere eğitim faaliyetlerinde, özellikle dünyanın geri kalmış yerlerinde oldukça etkin olduğunu görüyoruz.
0: Evet, o zaman aslında İsa'nın müjdesinden doğan ve müjdeyi yayma buyruğundan doğan etkiler eğitimde de görülüyor haliyle, bahsettiğin gibi. Sadece eğitim alanlarında değil, aslında sağlık alanlarında da Burada Hristiyanlığın etkileri olduğunu görüyoruz. O alanlarda da kurumlar

0: buluyor ve dediğin gibi belki hiç bir umut olmayan bölgelerde bile belki ilk defa bir öğretmenin gittiği, belki ilk defa bir doktorun gittiği bölgelerde de Hristiyanların etkin olduğunu görüyoruz.
1: Evet Aydın, yani buyruk çok net. Tanrı'yı her şeyden çok seveceksin ve komşunu da kendin gibi seveceksin. Komşumuzu sevmemizin temel anlamı diğer insanları, biz olmayan herkes komşumuzdur ve onları sevmek. Dolayısıyla da okuma yazma bilmeyen birilerinin okuma yazma öğrenmesini teşvik etmek, ilerleyen hayatlarında onlara burs sağlamak, onların sağlık ihtiyaçlarıyla, barınma ihtiyaçlarıyla ilgilenmek de bu sevginin harika bir göstergesi.
0: Hı hı. Evet, çok teşekkür ediyoruz ve son olarak şeyi sormak istiyorum. Bu soruyla belki kısa bir cevapla bitirebiliriz. Aslında teolojiden bahsettik bölüm içerisinde ve teolojinin de tanrı bilimi olarak adlandırıldığını, bir bilim olarak aslında ele alındığını gördük. Peki teolojinin önemi ne Göksel ve mesela bir insanın kendi teolojisini oluşturması neden önemli?
1: Yani teoloji neden önemli? Teoloji bahsettik biraz, tanrı bilimi anlamına geliyor ve esasen tanrıyı daha yakından tanımaya, tanrıyı bilmeye yönelik bir bilim. Ve şöyle ki, tanrıyı tanımak, yani tanrı kendisini bize tanıtmak istiyor mu? Öncelikle bu soruyu kendimize sorarız ve tanrı kendisini İsa Mesih'in bedeni aracılığıyla bizlere görünür kıldı. Evet. Onu dünyaya bir insan bedeninde gelmesini sağlayarak onu görünür kılıyor ve onu nasıl tanıyabiliyoruz? İsa'ya bakarak Tanrı'yı tanıyabiliyoruz. Çünkü öncesinde Tanrı'yı kimse görmemişti. Çünkü Tanrı'nın bir ruh olduğunu biliyoruz ama Tanrı beden alıp İsa Mesih aracılığıyla aramıza geldiğinde şunu fark ettik ki Tanrı gerçekten insanların kendisini yakından tanımasını istiyor. Hı hı. Ve Tanrı'da da aynı niyet vardır. Tanrı da insanla bir empati kurmak istiyor. Dolayısıyla bir insan bedeninde geldiğinde bizim kendi bir takım limitlerimizin de içerisine gelmiş oluyor İsa'yla, değil mi? Hı hı. İsa'nın acıktığını görüyoruz, susadığını görüyoruz, ağladığını görüyoruz, hüzünlendiğini görüyoruz. Bunların hepsi insani aslında özellikler. Ve bu yüzdendir ki diyoruz ki İsa hem %100 insandır hem de %100 Tanrı'nın ta kendisidir. Hı hı. Ve teoloji bilimiyle neyi anlıyoruz? Bir anlamda İsa Mesih'i tanımaya çalışıyoruz. İsa Mesih'in bu eşsiz kimliğini tanımaya çalışıyoruz. Ve Tanrı'nın kendisini tanıtmasının da İsa Mesih aracılığıyla en zengin anlamda kendisini ortaya çıkardığını, hı hı, görüyoruz.
0: Evet, kesinlikle öyle ve İsa da diyor ki aslında beni gören babayı görmüştür. Demek ki aslında İsa'nın görünmeyen Tanrı'nın görünümü olduğunu da görüyoruz ki İncil'de de doğrudan bu ifadeyi görüyoruz. O zaman Tanrı'yı bilmek istiyorsak yine Mesih İsa'ya ihtiyacımız var. Mesih İsa'ya iman etmeye ihtiyacımız var. Öyle ki o engel bizi Tanrı'dan uzaklaştıran günah engeli ortadan kalksın ve bizler de aslında en kutsal yere girebilelim ve Tanrı'yla o kişisel ilişkiyi yaşayabilelim. Çok teşekkür ediyoruz Göksel. Ağzına sağlık. Hristiyanlığın Etkileri programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Tekrardan hatırlatalım, bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomarina'da yazarak takip edebilirsiniz. Bununla beraber soru ve görüşlerinizi de soru@radyomarina.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Görüşmek üzere, esenlikler.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

0: Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

En kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Bizi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz.